içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 14 derece. Ankara yağmurlu 9, İzmir bulutlu 19, Antalya bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista for

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Acer Aspire Go Notebook 29.999 liraya, LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya Vatan'da. Üstelik bu televizyonu alanlara Vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
1: Sana yakışanı tak.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Anne!
8: Anne!
7: Anne!
9: Anne! Anne!
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
10: Fakir, Hausgeräte.
11: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın yavru kurtlarım, günaydın herkese. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Güzel bir pazartesinden sesleniyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Bugün bu hafta çok istediğiniz güzel haberler alasınız inşallah. Her şey yolunda gitsin inşallah. İnşallah maşallah. Havalara ne oldu yine? Konusunu tartışmak bile istemiyorum. Afyon'da mı, Antalya karayolunda mı? Kar yağmış. Haberi okumak bile istemedim ya. Ya öyle bir bıkkınlık, öyle bir yılgınlık yani. Hiç mentalim havanın bozukluğunu kaldıracak durumda değil. Gel fakiri yaba. Mesajlarınız geliyor. Günaydın, güzel bir pazartesine uyandık. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Eylem, Nilüfer, Oya, Orhan, Didim'den Alper, herkes uyanmış. Hadi bakalım bir göreyim daha başka kimler var.

Günaydın Aygücüm. Niğde'den İstanbul'a geliyorum. Sesini duymak çok güzel. Bolu'da sabah 5'te kar vardı. Diz boyu desem yalan olmaz. Nedir bu geçen hafta böyle değildi? Ne oluyor havayla? Kendimize de benzettik havayı diyor. Vallahi sorma. Günaydın Aydın Didim'den selamlar Aygül Hanım demiş. Günaydın. Antalya'dan selamlar. Günaydın Aygül'üm demiş. Günaydınlar Tuzla'dan Sibel. Sibel'cim günaydın. Günaydın gönlü güzel astronotumuz. Haftaya sesinle başlamak bize ödül diye düşünüyorum. Zübeyir günaydın. Tam akrep dolunayının gerilimini atlattık derken soğuk hava çıktı şimdi başımıza diyor.

Ay gücüm, Ankara buz, kara kış geldi deseler yeridir diyor. Vallahi inanılır gibi değil. Demek böyle işte, iklim değişikliği diyoruz ya, zaten astrolojik göstergeler de bunu çok gösteriyordu da, hani aşırı sıcak olarak biz hep tanımlamıştık. Biraz aşırı soğuk olarak da olabiliyormuş. Neyse, hayırlısı, inşallah güzel günler kapıda diyoruz. Herkesin morali düşük. Şurada az önce geldim, 4 tane kedimiz var. Kedilerle oynamak istiyorum. Hepsinin triplerini görseniz inanamazsınız. Topu sardım şeye, atıyorum yere. Böyle bakıyor bana, gözlerini devirdi, yürüdü gitti. Diğer kediyle diyorum ki ne olur sen benimle oynar mısın diyorum. O da arkasını döndü gitti. Yani böyle ülkemin kedisi bile şu an çok gergin. Hatta story attım az önce, dedim ki şunların tiplerini bir story atayım dedim. Çünkü bu saatte genelde çalışma arkadaşlarım şu an yoklar. Onlar benim en yakın çalışma arkadaşlarım. Ben 9'dan sonra diğerlerini görüyorum. Biraz oynayalım ne olur, iki selam verin pazartesi günü dedim ama yok. Havadan muhtemelen, onların da havası bozulmuş durumda. Yalova'dan günaydın Aygül diyor Dilek. Günaydın, günaydın, günaydın Aygül. Ankara'dan gelin Pınar. Bugün görümcem Seda ameliyat olacak. Acil şifalar diliyorum ama görümcemi çok seviyorum. Dualarınızı bekliyorum demiş. Canım benim. Allah güzel şifa versin inşallah. Aygül, Afyon, Denizli böyleydi. İnanılmaz diyor ya. Ah canım benim, bu nasıl bir yol ya. ...25 dereceden 9 dereceye düşen yağmurlu Adana sabahından günaydın Aygül'üm. Başka sözüm yok diyor Didem. Adanalı da böyle trip atıyor havaya işte. Atarız tripimizi.

0: Yener'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: tatil Budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet TeknoClub'a özel 9.499 lira.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kolayca park yeri bulabilenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

Efendim, Radyo D'desiniz. Lean Kozmetik'in sunmuş olduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Merhaba Aygül'üm. Güno, Koç burcunda halay çeken gezegenler doğum haritamda 10. evde kare açıyla mendil sallıyorlar. Halay başı Mars gruptan ayrılsa da rahat etsem diye bekliyorum demiş. İnşallah canım benim. Mars 19 Mayıs'ta Boğa burcuna geçiyor. Rahatlarız. Daha bir rahatlayacağız şu Mars'ın

Lisede bu ayda statta 19 Mayıs provası yapıyorduk. Şimdi evde montla dolaşıyorum Aygül diyor. Aygül Hanım, benimle gelinim mutfaktan biri görüştü. Konuk jüri olarak geliyorum galiba Kanal D'ye. Ay nasıl heyecanlandım. Ben astrometriye de ara ara böyle şeyler soruyordum. Dün böyle bir şey yaşandı. Sizlere ve yüce gönüllülere selam göndereceğim oradan. Ailemle beraber diyor. Ay hadi bakalım Nilüfer'cim, git bize de haber ver. Güzel olsun inşallah. Kanal D bizim mekan, bizim dinleyicileri alacak tabii. Kimi alacak? Buradan ayar da verelim. Günaydın yüzümüzü güldüren, senle havamız günümüz güzelleşiyor. Güzel insan. Instagram storylerin ile gözümü açıyorum. Çok tatlısın. Ülkemin kedileri bile negatif. Kedilere enerji yüklendi seni gördüklerinde. Görev tamam. Şimdi sıra bizde demiş canım benim. Teşekkür ederim. Dört mevsimin yaşandığı Antalya Kemer'den günaydınlar diyor Onur. Onur ya. Eski resmimi atıyorsun, bu gerçek resim mi? O kadar inancım yok ki. Adana'dan günaydınlar.

Bugün biraz size şeyden bahsetmek istiyorum. Hepimizin hayatında en az bir kez yaptığı, ya belki de her gün yaptığı, belki farkında bile olmadan içine düştüğü bir şeyden. Ne yaparız biz? Suçlarız. En iyi bildiğimiz şey suçlamak. Bazen hayat istediğimiz gibi gitmez. Bir şeyler ters gider, planlar bozulur. İşte insanlar bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Ve o an içimizde çok tanıdık bir refleks devreye giriyor. Bu benim suçum değil deriz. Şartlar böyleydi. İnsanlar böyle davrandı. Hayat bana bunu yaptı. Kaderimde bu var. Ya da Merkür retro. Ama işte tam o noktada durup kendimize sormamız gereken bir şey var. Gerçekten mi? Birine parmağımızı uzattığımızda aslında üç parmağın bize döndüğünü söylerler ya, bu sadece bir mecaz değildir. Yani bu hayatın en sade ama en derin gerçeklerinden biridir. Çünkü başkalarını suçlamak çok kolaydır, zor olan kendine bakmaktır. Yani zor olan ben bu hikayede neredeyim diyebilmektir. Ben neyi görmedim, ben neyi yapmadım, ben neyi erteledim, ben nerede sustum, nerede gereğinden fazla konuştum. Bakın, suçlamak insanı kısa vadede rahatlatır ama uzun vadede insanı büyütmez. Hatta çoğu zaman aynı döngünün içinde tutar. Çünkü sorumluluğu dışarıya attığınız anda gücünüzü de dışarıya çevirirsiniz. Ve güç dışarıdaysa değişim de dışarıya bağlı olur. Ama sorumluluğu aldığınız anda işte o zaman hayat değişmeye başlar. Bugün soruyorsunuz ya, benim hayatımda hiçbir şey değişmiyor Aygül. Sen sorumluluğu almıyorsun ki. Ne Jüpiter'in, ne Satürn'ün, ne Merkür'ün hiçbir suçu yok ki. Sen sorumluluk almıyorsun. Bu bir yük değil aslında. Bu bir özgürlük. Özgür olmak için alman lazım sorumluluğu üstüne. Çünkü bunda benim de payım var diyebilen insan aynı zamanda ben bunu değiştirebilirim diyen insandır. Hayat bazen adil değildir. Evet, insanları bazen kırar. Tamam, okey. Şartlar bazen zorlanır. Bu da kabul. Ama şunu da kabul edelim. Her şey bizim kontrolümüzde olmayabilir ama verdiğimiz tepki her zaman bizim sorumluluğumuzda olabiliyor. Ve belki de hayatın en büyük dönüşümü şu soruyla başlıyor. Ben burada ne öğreniyorum? İşte biraz kurban psikolojisinden çıkmak, kendine acımayı bırakmak, neden ben yerine şimdi ne demek. İşte asıl güç burada başlıyor. Başarı dediğimiz şey de zaten çoğu zaman kusursuz olmak değildir ki. Hatalarımızı görebilmek, yanlışlarımızla yüzleşebilmek ve her seferinde bir parça daha bilinçli biri olabilmektir arkadaşlar. Belki bugün birini suçlamayı bırakıp kendimize dönme günü olsa ne dersiniz? Belki bugün bahane üretmek yerine bir adım atma desek, bugüne kendimize bir adım atma, haklı olmak yerine büyümeyi seçme desek. Çünkü hayat böyle bir döngü, suçladıkça değil, sorumluluk aldıkça değişiyor. Kimse sizi sizin kadar ileri taşıyamaz. Bu bir gerçektir. Lütfen bunu kabul edin artık.

Şimdi 6 Mart'ta bir karar aldım kendimce. Aslında 2026 yılı kararlarım içerisinde 1 Ocağında aldım. Bir kesinlikle sporu hayatımda bırakmayacağıma ve spora başlayacağıma, planıma da sadık kalacağıma söz verdim. Hakikaten 5 ay oldu. Şükürler olsun. Spora mükemmel zaman ayırdım. Ayırıyorum hala da ve vücudumda ve kendimdeki o değişimi gördükçe çok pişmanım arkadaşlar. Yani bir insanın vücuduna yapacağı en büyük yatırımın spor olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. 5 ay oldu. Bunu tamamen deneyimledim. Tabii bunun ilk 2 ayı değil, 6 Mart itibariyle de beslenme programımı ciddi anlamda değiştirerek bu sefer kilo verme sürecini de yanına eklemek istedim. O 2 aylık süreçte önce alışmak istedim ve sporu hayatımın bir parçası yapmak istedim. İkisini bir bunaltmak istemedim kendimi, çünkü koça koç bir insan olarak tanıyorum. Önemli olan bir yaşam biçimi yapmak. Neyse, tecrübelerimi ve deneyimlerimi paylaşayım sizle. Şu net olan bir şey varsa, gerçekten kilo verme süreci çok sancılı ve zor bir süreç. Bizim gibi hani genel itibariyle hem de çalışan insanlar için bence çok zor bir süreç. Öyle hadi yemiyorsun, o kilo veriyorsun değil. Bazen yemiyorsun, programına uyuyorsun, tartıya çıkıyorsun, bir kilo fazlan var. Yani böyle süreçler de var. Ben bunları da deneyimlemiş biriyim. Ama şunu gördüm, istikrar dediklerinde böyle ya ağzına yüzüne şimdi şöyle bir çakırdın diyesim geliyordu, böyle bir şu ağzına yapıştıracaksın, yok istikrarmış yok falan dediğim anlar yaşadım. Şu an belki benim konuşmalarımı dinleyen birinin iç sesi olurum diye bunu söylüyorum. Düzene oturtmak, istikrarlı olmak, planı bozmamak sonuç verdirtiyormuş arkadaşlar. Ben bir işe yaramıyor gibi de düşüncelerim vardı. Bunu da yenmem gerekiyordu. Hakikaten öyle değilmiş iş ya. Ve bedenindeki o değişimi, muazzam değişimi gördüğünde inanılmaz mutlu oluyorsun. Daha sağlıklı, daha hızlı hareket edebilen ve kendine hakim olduğunu görüyorsun ya. Kilo verme sürecinin kilo vermekten daha öte insana kattığı şeyler var bence. Felsefesi var. Yani ben kendime saygı duyuyorum ve kendimi adam ediyorum dediğiniz bir süreç bence. O kilolar da boşa alınmıyor. Verme sürecini deneyimlememiz de boşuna değil. Kendimizi tanımamız, kendimize yakın olmamız. Mesela şu an çok konuştum. Kaç kalori yaktım acaba? Yeter daha.

0: Aygün Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarının 30 Nisan Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.92'lik yükselişle 14.443 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.18, euro 53.02'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there.
1: Reklam.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fakir Hausgeräte.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Kasko teklifleri. En parada şimdi hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
7: Siz de hemen En Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de En Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlıyoruz. Efendim mesajlarınız geliyor. Gerçekten kar videoları atıyorsunuz ya. İnanamıyorum. Bak bir tane şimdi Aygül'cüğüm bir bakar mısın? Saat 6 kar videosu demiş. Ciddi böyle bildiğiniz hani diz boyu falan kar desem yalan değil ha. Abartmıyorum. Aygül'cüğüm diyor baba. Seni Alaçatı'da gördükten sonra ben de yememeye başladım. Aygül Şeyda Coşkun Nisan'da geldiğinde o gündür bugündür yemiyorum, yediklerime dikkat ediyorum, tam 9 kilo verdim diyor. Yok artık. Kız yemin et. Maşallah maşallah. Valla ben hiç öyle hızlı veremiyorum ya, ben çok yavaş veriyorum. Ben 6 Mart'ta başladım mesela. 6 Mart neredeyse 6 Mayıs olacak. Bak 6 Mayıs'a geliyoruz yani. Ben toplasan 7,5 kilo falan verdim yani. Yani bu demek oluyor ki her ay 3,5 kilo mu veriyorum ben? Milletin ayda 5-6 kilo verdiğini ben 2 ayda anca verebildim ya. Yani benimki garibanlık. Yok o kadar hızlı veremiyorum zaten. Çok yavaş veriyorum ama acelimiz yok. Sağlıklı verelim. Sağlığımız olsun, saatimiz olsun. Bedenimiz, kendimizi iyi hissedelim. Enerjimiz iyi olsun değil mi? Sağlık için yapıyoruz zaten bunları. O yüzden sizler de lütfen sporunuzu yapın, sağlığınızı yapın. Sağlığınızı iyi şeyler yapın yani iyi yatırımlar yapın sağlığınız için. Sporunuzu ihmal etmeyin. Lütfen bu değişim daha sonrasında bir şekilde fark edilecek. Aygül'üm sarı papatyam günaydın. Günümüz hayırlı güzel geçsin inşallah. Aygül'üm Hümoş ben Mersin'de. Cumartesi gününden beri yağmur yağıyor, hiç durmadan yağıyor. Rabbim hayırlı hayırlı yağmasını nasip etsin inşallah Aygül'üm. 5 Mayıs Hıdır Ellez. Ne yapıyoruz Aygül'üm? Var mı önerin? Hayatım yani resim kabiliyetiniz geliştiyse tabii ki bir takım resimler çizilecek. Gereken neyse yapılacak. Geçen sene ne yaptığımı bile hatırlamıyorum ama çizdim bir şeyler. Sonra kalktım gittim gül yaprağı aradım ya. Kız olur mu bir dakika, ben bahçeli ev çizmiştim. Ay ben hatırlıyorum, bahçeli böyle bir tane ev çizmiştim. Ondan sonra ama yanına kiralık satılık yazmadım. Sonra kiraya çıktım ben ondan sonra Hızreyler'den sonra. Gerçekten bak. Evet ev bahçeli tek katlı bir eve gittim ama her ay kira ödüyor. Bu sefer satılık yazayım yanına. Bak orada belirtmedim. Detay ne önemli görüyorsunuz mu? Ben bu sefer de satılığı da kondurursam seneye bu iş bitti.

O zaman gelsin bizim şarkımız ya. Herkes istiyor, herkes, herkes. Ersay Baba'dan. Olacak gibi deyin. Bulamadım.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Ayrıca küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de sunulması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak dün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 18 Türk vatandaşının yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak tanımladı.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
2: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluas takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Aslan oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finish noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D104'e kulak vermeye devam edin.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere Saadetdere hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirinevler Bahçelievler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hastal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 14 derece. Ankara yağmurlu 9, İzmir bulutlu 19, Antalya bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq.
5: Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
13: Ödemek EasyCo demek.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Reklam.
16: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Dün bir Instagram'da soru cevap yaptım. Allah Allah, soru cevapları görseniz kendimi bir an için böyle Güzin abla gibi falan hissettim. Yani astrolojiden koptuk gittik, astroloji konuşmuyoruz. Akrep dolunayı. Birçok kişi ne kadar ilişkilerinden soğuduğunu anlatıyor. O kadar soğudum ki Aygül diyor. Takıntılı olduğunuz her şeyi bıraktığınız bir dolunay yaşadınız ama asıl 16 Mayıs'ta Boğa burcunda bir yeni ay gelecek. İşte orası çok çok daha başka olacak. Hep gördüğüm bir şey var. Aygül hareketleri hiç öyle değil ama bana kanka diyor. İşte benden hoşlanıyor ama kanka diye söylüyor mesela, böyle mesajlar vardı. Ya böyle gördüm de mesajlar hep bir varsayım ya. Yani hiç düz düşünmüyoruz, hep alengirli düşünüyoruz. Yani seni senden hoşlanan biri sana zaten kanka demez. Yani bu basit ama hala bir varsayım içerisinde bir arayıştayız. Yok yok der o. İşte yanlışlıkla diyordur o. O hoşlanıyor. Bana işte ne bileyim şunu yaptı, bunu getirdi, bunu götürdü falan gibi. Böyle bir şeyimiz var. Hep bir varsayımımız. Hep içimizde bir umudumuz var ama yanlış yerlere ekiyoruz bunu. Ve bir gerçekçi değiliz. Yani basit de değiliz. Biraz ilişkilerde basit düşünelim. Takıntılı düşünmeyelim. İşte Aygül bir mesela yazmış. Şu an storylerimde de olduğu için okuyorum. Ben diyor bir fizyoterapiste gidiyorum. Adam bana çok yakın davrandı. Telefonumuzu aldık. İşte çok iyi bir ilişkimiz, iletişimimiz oldu. Ben buna nasıl bunu anlatabilirim yani? Hemen ona bir yakınlaşma nasıl gösterebilirim gibi. Yani şimdi sen mesleğinin içerisinde onunla o flörtleşmeyi yakalayabildiysen zaten o mesleği ve o işi yaparken adam zaten sadece seninle yapmıyor bunu. Yani bunu buradan anlaman lazım mesela. Yani kafayı çalıştıracaksın. Diyeceksin ki adam benimle burada işinin başında flörtleşebildiyse benden önceki seanstaki kızla da ya da benden önceki kadınla da benden sonra gelecek olanla da bunu yaşayabilecek bir enerji alanına sahip. Yani bunu bu kadar üstüme alabileceğim bir durum yok. Ta ki adam bana bizzat kendini anlatıp açıklayana kadar, şovunu yapana kadar falan demeniz lazım. Hemen onların bir küçük kırıntı arıyorsunuz. O kırıntılara tutunmaya çalışıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. İlişkiler kırıntılara tutunacağınız şeyler değiller. Evet, birini çok sevebilirsiniz. Çok hoşlanabilirsiniz. Unutamayabilirsiniz. Yıllar geçebilir. Aşık olabilirsiniz. Ama hayatınıza devam etmek zorundasınız. Karşılık alamıyorsanız yapabileceğiniz başka bir senaryonuz yok. Hayatınız akacak. Devam edeceksiniz. Kendinizin en iyi versiyonu olmaya, en güçlü yanı olmaya devam ederek hayatınızı sürdüreceksiniz. Sizin için nasip olsaydı Allah zaten onu orada yapardı. Yani olmuyor. Oraya kadar getiriyor. O bir müddet sonra karşı tarafın da sınavı olabiliyor. Sizin de sınavınız olabiliyor. Bu yüzden biraz böyle mantıklı düşünün. Çok fazla anlamlar yüklemeyin. Buradan erkeklere de sesleniyorum, kadınlara da sesleniyorum. Artık bu böyle alengirli işlerin içinden de çıkın. Hoşlanıyorsanız, etkileniyorsanız da açık bir şekilde bunu anlatabilir, söyleyebilirsiniz. Hani bunların arkasına sığınmayın. Zaman kısa, hayat kısa, dünya dönüyor, yaşlanıyorsun, en güzel çağların geçiyor. Birlikte mutlu olabileceğin, zaman geçirebileceğin o şahane insanı kaçırıyorsun, ellerinden kayıp gidiyor. Ya bu dünyada sevmekten başka, sevilmekten başka güzel ne var ya? Yani birileri sizi konfor alanınızdan çıkartacak ya da bulunduğunuz stabil hayatınızı dağıtacak diye korkarak yaşıyorsanız siz yaşamıyorsunuz ki, siz çoktan ölmüşsünüz de daha gömülmemişsiniz.

0: Ay ne güzel bir mesaj aldım ya. İnsan diyor 50 yaş üstü olup hala içgörü kazanmamış olup hata yapmaya devam ediyor olabilir bu hayatta. Yolunu bulamıyor, çoklukla kayboluyordur. Bu daha beter bir dibe götürüyor insanı. Bu diplerden çıkabilmek için elinde sadece kendi parmak iziyle çalışan bir anahtarı olduğunu bilmiyor Aygül. Bizi kendi parmak izimizle uzaklaştıran bu hayatta kusuru başkalarında ve geçmişte aramak gibi bir yola giriyoruz. Çıkartmış olduğun astromatik uygulaman beni kendi parmak izime ulaştırdı. Bu şu demek oluyor aslında, artık elimde her şeyi açan bir anahtarım var. Uygulaman basit bir uygulama değil. İnsanların bunun farkına varmasını o kadar çok isterdim ki. Dünyayı ateşe versem bile günahların buradan dünyanın öbür ucuna yol bile olsa astromatikle cenneti garantilemiş kadınsın Aygül demiş. Sen çok yaşa hep gül olur mu diyor. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Çok onur duydum. Bu dünyada işe yarayan bir şey yapıp bırakmış olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Çok çektim. Bak bunun çilesini çok çektim. Bunun haksızlığıyla hala mahkemelerde kendimi anlatmaya çalışıyorum hakimlere. Ama gerçekten de çok onur duyuyorum. Yaparken bile gurur duyuyorum. Diyorum ki Allah'ım çok şükür bir gün biri anlayacak. Bir şekilde yolu bulunacak. İnanıyorum ya. Çok inanıyorum. Tüm kalbimle inanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Sizin kendi gerçekliğinize kavuşmanız, yaşadığınız varoluş sancısını, aslında o sancıyı dindirdiğinizi, astroloji odur, varoluş sancısı yaşarız, o sancının dinmesine yardım eden önemli bir şeydir astroloji. O yüzden de ben çok mutlu oluyorum yani, ne güzel. Aygül günaydın diyor, ne olur beni bir arar mısın, ne olur beni bir ara, ne olur beni bir ara, bir sürü ne olurum var şu an, dur bakayım. En büyük fanım ben olabilirim. Keşke yan yana gelsek de konuşabilsek. Ne çıkacak bilmiyorum. Arıyorum hayatım. Hadi bakalım ne olacak? Seni mutlu edecek miyim bu güzel pazartesi sabahında? Seni motive edebilecek miyim? Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım. Alo.
1: Alo abla nasılsın?
0: Ay benim fanım. Ay benim fanıma bak. Aman aman yarabbim, fanımın sesinin güzelliğine bak. Canımın içi, günaydın, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız abla?
0: Ben de iyiyim ablacığım. Nereye gidiyorsun?
1: Ben okula gidiyorum. Okuldan çıkmadan önce size yazdım belki ararsınız diye.
0: Görmedim bir tanem. Adını da bize söyler misin?
1: Benim adım Sare. Ben sizi 9 Nisan'da da aramıştım. Tekrar arayayım dedim.
0: Ay Sare'cim çok teşekkür ederim. Her şeyi de aklında unutmuyorsun.
2: Asla. Çünkü Koç Burcu.
0: Koç Burcu. Ay! Burç taşım hayatta unutmaz. Yıllar asla. Sonra, yıllar sonra bugünü de hatırlar, bugünü de söyler her yerde.
1: Umarım.
0: Sare'cim ben umuyorum Sare. Ne olacaksın büyüyünce?
1: Ben büyüyünce kalp cerrahı olmayı düşünüyorum ya da beyin cerrahı.
0: Ay sana çok yakışacak ve bence en iyi cerrahlardan biri olacağına inanıyorum. Tüm kalbimle.
1: İnşallah.
0: Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim bizi aradığın için. Hoşça kal. Ya bu fanım ben demek de güzel bir şey ya. Düşünsenize fan. Fan ne? Rüzgar. Sana güzel rüzgar veriyorlar. Fan oradan mı geliyor acaba ya? Şu an... Beyin yakan sorular bende. Hani fan böyle fan diyor ya. Hani anladınız. Oğlum siz bana rüzgar mı veriyorsunuz yani? Beni gaza getiriyorsunuz fanman. Ben de uçuyorum havalara.

geleyim. Geçen sene Hıdır Ellez'de beraber çalıştığım kız kardeşim Yağmur bana zorla çizdirmişti ev. Yılın başında ev aldım Aygül diyor. Alma ihtimalim dahi yoktu diyor. Vallahi ben de hayatım, sen satılık mı yazdın? Ben sanırım direkt ev çizdim, ne kiralık ne satılık belirtmeyince yaradan şimdilik kiralığı uygun buldu. Ben de bu sene Hıdır Ellez'de bu işi çözeceğim. Acil bir şekilde bu işi hallediyorum.

Aygül Hanım, bahsettiğiniz konuda erkekler için şöyle bir handikap var. Birine yaklaşmak istiyoruz. Devam etmek istediğimizde de birine yaklaştık olmadı diyelim. Devam etmek istediğimizde de hemen bir sürü kadınla konuşuyorsun diye suçlanıyoruz. Ay hayır hayatım, estağfurullah. Aa. Aa. Yani hiç öyle bir suçlama değil. Zaten konuşuyorsunuz. Niye suçlayalım ki? Yani zaten konuşuyorsunuz hayatım. Yani neden suçlayalım? Bu bir suçlama eylemi bile olamaz tarafımızdan. Rahat ol.

0: Bu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
7: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
8: New Life B12 Plus eczanelerde.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
11: bir adım önde. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
12: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
13: Sıradaki şarkı 5 dakika daha deyip yarım saat uyuyanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

0: Erin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk zincirli kuyu hattı boyunca aralıklarla etkili. TEM'de Mahmutbey Seyrantepe seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Koz Yatağı hattı, Altunizade Üsküdar bağlantı yolları oldukça yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarının 30 Nisan Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.92'lik yükselişle 14.443 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.18, euro 53.02'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 22 ve 23 Mayıs, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu. 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck you, Hausgeräte.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
10: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
12: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Efendim, çıldırmalık Instagram hesabımızı açtım tabii ki. Dükkanı açtım. Huninizi alıp gelebilirsiniz. Benimkiler başladı. Artık benle de ilgilenmiyorlar. Direkt birbirlerini özlüyorlar. Ne yaptın? Hafta sonu nasıl geçti? O işi yaptın mı? Hallettin mi? Öyle muhabbet başladı.
1: Canımız büyük, unutamam. Seni kaybettik.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Lin Kozmetik'in o mükemmel ürünleri Anneler Günü'ne özel kampanyalarla devam ediyor. Tabii ki eğer arzu ederseniz, isterseniz analarınıza, bir tanecik analarınıza ya da eşlerinize alabilirsiniz. İşte teyzesinizdir mesela. Bence Anneler Günü'nde hani anne yarısına da alınmalı. Gerçekten anne gibi o duyguyu hissettiğiniz insanlara da hediye alınmalı. Eğer böyle bir güzellik ve jest yapacaksanız tabii ki Lin Kozmetik alacaksınız. Ne alacaksınız? Lin Skin Care'in sayfasında Anneler Günü'ne özel, sadece Radyo D dinleyicilerine özel çok güzel o cihazlar var mesela. O cihazlardan cildinizin içindeki o kırmızı ledler var. Cildinizin alt dokusuna sen yaşlı değilsin hayatım, sen gençsin, hadi toparlan dediği mükemmel o cihazlardan satın alabilirsiniz. Analarınıza yanına bir de yaşlanma karşıtı serumu çaktınız mı? Daha ne istiyorsunuz? Mis gibi hediye, %50 indirim artı 3 al 2 öde fırsatı artı LYN15 kodu, yani neredeyse sepet bedava. Daha ne olsun yani.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi size bir soru soracağım. Bir insanın kalitesini sizce ne belirliyor? 0549-204-0104'e yazar mısınız? Sizce yani sizdeki şey ne, kriteri ne? Yani bir insanın kalitesi mesela konuştuğu konular mı, sustuğu yerler mi, olaylara bakış açısı mı? Sizce ne mesela? Ya ben böyle bazen bakıyorum mesela, bir doktoru dinliyorum. Şimdi doktor, bir sürü doktor var. Doktorları dinliyorum. Tuhaf tuhaf doktor tipleri de var. Enteresan, böyle diyorum ki ya bundan nasıl güven alıp da çalışabiliyorlar bu doktorla diye düşünüyorum. Şaşırtıcı geliyor. Ya da avukatlara bakıyorum mesela Reels'larda falan, diyorum ya bu avukatla nasıl çalışacak, nasıl iş yapacak? Hani kalitesini anlıyorsun uzaktan ama bir bakıyorum milyonlar falan takip ediyor. Milyonlar altına sana ölürüm falan yazıyor. Hani nasıl anlıyorsunuz? Kaliteden neye göre anlıyorsunuz? Ya da kaliteli şeyleri mi seçiyorsunuz? Belki de yanlış soruyorum, bilmiyorum. Belki kalitesizlikten hoşlanıyorsunuz, bilmiyorum. Ama benden hoşlandığınıza göre çok kalitelisiniz. Ay, Radyo D'deyseniz kaliteniz oradan belli.

Bir ortama girdiğinde dış görünüşün, tavrın, kelimelerdeki seçiciliğin, farkındalığın kaliteyi arttırır diyor. Ya kalite odur diyor. Geçen gün mesela 1 Mayıs günü spora çıkar gibi şöyle bir radyoda uğrayayım geçerken havası vardı sizde mesela. Biz alıştık sizi her zaman programlarda makyajlı bakımlı görmeye Aygül diyor. Mesela 1 Mayıs'ta diyor makyaj yapmamıştın diyor. O gün kalitesiz bir günümdü demek ki. Ne yapayım Ayazım ya, her zaman da kaliteli olunmuyor. En büyük ciddiyet samimiyettir Aygül Hanım. Sizi seviyorum. Almanya'dan sevgiler demiş Nuray Nurgül'cüm. Çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsin. İçinde aslında çok şey anlatıyor Nurgül o mesajın içinde. Bir insanın kalitesi hiçbir menfaati olmadan yanında olan arkadaşından belli olur demiş. Günaydın Aygül Hanım. Benim için kaliteli insan merhametli, Allah korusun, korkusu olan insandır. Kesinlikle katılıyorum. Ben de bir dönem biliyorsunuz yaşadığım olayları size sürekli zaten anlatıyorum, paylaşıyorum. Aslında her olayımı sizinle yaşıyorum ki ilham alın yaşadığım olaylardan diye. Başınıza gelen her olay sadece sizin başınıza gelmiyor. Biliyorsunuz yaşamış olduğum son dönemde bir olaydan ötürü her neyse artık bir haciz takip işlemi konuldu. Neyse ona konulurken, süreç başlarken aracıma tabii ki ilk konuluyor. Araca haciz geldiğinde dedi ki avukat, ya dedi bunun dedi yakalama kararı olması lazım. Hani yakalama kararı gelmesi gerekir ve senin o yakalama kararına istinaden bunu gizlemen gerekir gibi bir ifadesi oldu ve ben şok geçirdim. Hayatımda ilk kez yaşıyorum. Hiç ömrümde bilmiyorum böyle şeyleri. Hayatımda ilk kez başıma geliyor. Karşı tarafın davranışını göreceğim. O adamın davranışını göreceğim. Arkadaşlar, yakalama kararı hızını 5 dakika içerisinde çıkarttı. Hani haciz işlemi geliyor, yakalama kararını sonra çıkartabilir misin? Biraz bekleyebilir misin? Tavrını, halini görebilir misin? 5 dakika içerisinde çıktı. Avukat da şaşırdı. Dedi ki bunlar uyumadı mı dedi. 5 dakika içerisinde yakalama kararını dedi. Nasıl çıkarttı yani? Karar çıkardı. 5 dakika içerisinde arka arkaya çıkması tarihte çok kolay görülebilen bir şey değil. Yani ne büyük bir açlık ve ne büyük bir ihtiras, yani ne büyük bir intikam diyor. Ondan sonra aradan zaman geçti, kararı durdurduk vesaire, geçti gitti, yaşandı bitti, dersimizi aldık, anladık ne olduğunu. Sonra zaman geçti, avukatımla sohbet ediyoruz. Dedim ki, süreci anlattı, sen de dedi akıllanmışsındır artık işte falan. Dedim akıllandım da dedim, karşımda iş yaptığım, o çok güvendiğim, yeri geldiğinde de masada oturup yemek yediğim, sohbet ettiğim, derdini dinlediğim insanın bu kadar acımasız bir şekilde 5 dakika sonra bu kararı çıkartıyor olmasını hazmedemedim biliyor musun dedim. Dedi ki durdun dedi. Bütün bu olayın içerisinde sadece buna mı takıldın dedi. Dedim ki yemin ediyorum sana. Bak sana her şeyin üstüne yemin edeyim dedim. Hiçbir şey gözümde yok. 5 dakika sonra çıkartmış olduğu, ya hani ben olsaydım bir hafta falan beklerdim. Bilemedin 2 hafta beklerdim. Derdim ki bu korku ona yeter, ya da bu tehdit ya da bu tenkit ona bir şekilde yeter. Hani bunu da 5 dakika sonra yapacak kadar aşağılık olmayayım derdim mesela. Yani hani vicdanen bir kalite olarak bunu koyardım. Sonra dedim ki Aygül, zaten kaliteli olsa Türkiye'nin en iyi ve en önemli astrologlarından biriyle bu hale gelir miydi? Ne kalite arıyorsun? Ne kalite arıyorsun? Bazıları kaliteli gibi görünüyor arkadaşlar. Mesela adamın Türkiye'de 1 numaralı bir uygulaması var. Şu an birçoğunuz kullanıyorsunuz. Ama adam dünyada gördüğünüz en ağır haysiyetsizlerden biri oluyor. Ya gibi. Hani ne olursa olsun o kaliteye de çok inanmamak, kanmamak lazım. İçine girmeden anlamıyorsunuz. Hani eskiler der ya, kavun değil, koklayayım mı? Ay arka fonda nankör çalıyor. Ay harika.

Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe demiş. Hey, bazıları öyle hayatı. Kaliteli insanı duruşundan, konuşmalarından, yerinde susmayı bilmesinden, olaylara karşı tavrından anlarım. Ya işte ben de küçücük bir nüansla ne kadar aşağılık ve kalitesiz olduğunu saniyede orada notunu verebiliyorsun ya. Vallahi ben verdim işte, ne kadar olduğu küçücük bir nüansla fark ettiriyor insan. Herkes ektiğini biçer bu hayatta. Hadi bakalım bundan sonra benden aldığı ahla ne kadar mutlu olacak, izleyip göreceğiz.

Aygül diyor, mahkemeye düşmek kolay. Senin diline düştü artık. Ya mahkeme kolay. Benim dilimle ne yapacak?

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Ayrıca küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de sunulması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak dün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 18 Türk vatandaşına yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak tanımladı.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
2: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluas takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Aslan'a oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finish noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D 104'e kulak vermeye devam edin.
3: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 14 derece. Ankara yağmurlu 9, İzmir bulutlu 19, Antalya bulutlu 22, Trabzon sağanak yağışlı 15 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, İster Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
5: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok.
7: Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör. Aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin. Arabanı arabam.

0: 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: En para, en para.

nerede yalnız insan görürseniz bilin ki kaliteli insan odur diyor Günaydın Aygül'üm. Kaliteli insan bunca nankörlük görse de iyilikten vazgeçmeyen insandır. Bence bu hayatta insan kalbinin ekmeğini yer. Kaliteli demek hiç kötülük yapmamak değil, kötülüğü ve insafsızlığı seçmemektir. Herkese nasip olmaz diyor. Aygül günaydın canım benim ya. Gerçekten üslup çok önemli diyor. İnanılmaz diyor ya, gerçekten öyle hayatım ya, yapacak bir şey yok.

0: Şimdi o zaman bugün anlam ve önemini anlatan şarkımızı açıyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Haydi göreyim eller havaya.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarımı tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok.
0: Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var.
1: Nerede trak?
0: Orada bırak. Nerede trak? Orada bırak. Çık
1: çık çık. Alışmışsın gündelik sahte sevgililere. Alışmışsın gündelik sahte sevgililere.
0: Şimdi.
1: Gönlümde yer olamaz.
0: Hep birlikte söylüyoruz. Gönlümde yer olamaz senin gibi birisine. Gülüyorum halime.
1: Gülüyorum haline. Aşk dediğin şeye bak.
0: Nerede tırnak?
1: Bir şey varsa nerede tırnak?
0: Orada bırak.
1: Bildiğin bir şey varsa
0: nerede tırak? Orada bırak.
1: Nerede tırak yavrum orada bırak.
0: Nerede tırak yavrum orada bırak. Evet, soruyorum. Bir insanın kalitesini nasıl anlarsınız? Nerede tırak orada bırak. 0549 204 0104.

0: yaşadım.
1: Nerede Turak?
0: Senin sonun olacak yaşadım. Bu hayat senin sonun olacak.
1: Şimdi en önemli kısım geliyor. Diyor ki kaliteli insan gönlü güzel, fesat olmayandır Aygül demiş.
0: Aşk dediğin şeye bak, bildiğin bir şey varsa nerede tırak?
1: Orada bırak. Bildiğin bir şey varsa nerede tırak? Orada bırak.
0: Nerede tırak yavrum, orada bırak.
1: Nerede tırak? Orada bırak. Allah Allah. Bu hafta bir şarkı olsaydı kesin bu olurdu.
2: Düşmanlar çatlasın inşallah.
1: Çatlasın düşmanlar inşallah. Çatım çatım.

kişinin aynısı. Aygücüm, o kadar şaşırdım ki senin de böyle diyor hacizle işte bunlarla uğraştığını bilmek diyor beni motive etti. Benim de hesaplarımda haciz var diyor. Oğlum bundan motive neyine motive oluyorsunuz? Ben kaldırdım. Bundan da motive olun lütfen. Ben kaldırdım, siz de kaldırın lütfen. Ay Allah göstermesin arkadaşlar. Bakın bu dalga geçilecek bir şey değil. Bence çok zor bir şey. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Hiç kimse bu noktalara da gelmesin. Gerçekten evet, tecrübe edilmiş bir şey. Yaşandı. Ne olduğunu, nasıl olduğunu her şeyi çok iyi öğrendim mesela. Hayatımın en tecrübe kazandığım zamanlarından biri. Ama çok şükür geldi, geçti. O yüzden de hani sizler de hayatınızda bu konuları en kısa zamanda varsa hayatınızda çözersiniz. Aygül Öner Hoca'nın da YouTube kanalına siber saldırı olmuş diyor. Gerçekten mi ya? Çok geçmiş olsun. Görüyor musunuz? Bir takım dış güçler astrologlarla uğraşıyor ya. Günaydın Aygül abla. Laf taşıyan insan bana göre en kalitesiz insanlardan biridir. Ne başkasının hayatı umurumda, ne de insanların benim hakkında ne düşündüğü umurumda. Kesinlikle. Nerede trak, orada bırak. Günaydın Aygül'cüm. Kaliteli insan şartlar ne olursa olsun vefasızlık yapmayandır demiş. Sen hiç üzülme çiçeğim, kardelensin, senin kalbin öyle güzel ki hepsinin karşılığını alacaksın demiş. Tabii ki öyle, ben alacağımı da inanıyorum, çok da hissediyorum. Allah gerçekten kötü insanlarla bir daha karşılaştırmasın. Zaten o insanların en büyük sınavı kendileri olmaları ya, düşünsenize. Kendileri gibi birine sahipler, korkunç yani. Ben yapamazdım, her şeyi geç. Kötü olamam yani. Bunu tatlılıkla, güzellikle. Para her şey değil. Evet, böyle olabilir. İstenmiyorum. Bunları kabul etmem lazım diyebilmeliydim ama işte yok. Çekirge sanıyor ki bir sıçrar, iki sıçrar. Çekirgeyi salıverdim. Yanlış yerlerde sıçrıyorsunuz.

Ama güzel olan ne biliyor musunuz? Hayat bir önceki durağın intikamını alıyor. Benden önce de mesela bir tane astrolog kıza aynısını yaşatmış. Kızın uygulamasını almış. Şu an çıkarttığı uygulama kızın uygulamasıymış, biliyor musunuz? Çok üzüldüm. Kız ne dedi bana? Astrolog Emel'ciğim dedi ki, Aygül'cüğüm çok mutluyum. Hayat ondan bir şekilde benim intikamımı seninle aldı dedi. Dedim hayatım, demek ki böyle olması. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ben seçilmişim Allah tarafından dedim.

0: Bak çok güzel bir şey söylüyor Bora Bey. Diyor ki Aygül Hanım, kalite arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz yanınızdayken değil, sizle ufak bir anlaşmazlık ve tartışırken belli eder kalitesini. Giderken nasıl gidiyor, ayrılırken nasıl ayrılıyor, sizinle kavga ederken nasıl kavga ediyor, kaliteyi o zaman anlarız, yanımızdayken değil bence diyor. Kesinlikle katılıyorum. Böyle bir arkadaşım daha vardı mesela. Dedim ki ya ne kadar kaliteli bir gidişi var. Hatta öyle bir hayranlık duydum ki kalitesine. Başka koşullardan ve şartlardan olmak istemediği için bir iş projesinden ayrılıyordu. Kendisini ben diğerlerine karşı ikna etmeye çalıştım. Dedim ki ya ne olur yapma. Ve çok sessiz ve çok zarif bir şekilde çekildi. Hala aklımda onun o kalitesini düşünürüm. Derim ki ne kadar kaliteli biriydi ya. O nasıl bir nezaketti. Hani çok ifşalayamıyorum şu an ama hani bir gün dalıp anlatırım inşallah. Bazen kaliteli şeyleri de anlatmak gerekiyor.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
6: New Life B12 Plus eczanelerde.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
9: Ödemek EasyCo demek.
10: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu?
11: Peki bu?
12: Bunu alıyorum.
13: Anne bunu.
11: Bunu?
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
14: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
15: Perakende ustalarının mikrosu var.
16: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Reklam. 104 Radyo D.
18: Kamu spotu.
19: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
20: İmza Sevinç Aksu.
21: Lösev hayat verir.

göreyim, bir hareketlenelim ya. Sağ omzumuzu oynatıyoruz. Hadi ova, açın radyonun sesini. Kibar kibar oynuyoruz, nazik. Hadi olaya giriyoruz, hadi.

Ay Allah'tan evde yalnızım oynuyorum diyor. Sus ben de koptum. Aha kandıralı perdi geldi. Beni bul. Ben bu şarkıyı çok iyi biliyorum diyor. Yandık.

şimdi. Abla arabada şov yapıyorum şu an diyor. Etemcim sağa çektik inşallah. Ay yoruldum. Ay yoruldum, çok oynadım.

Arkadaşlar Afyon'da yapa yapa kar yağıyor. Videolar geliyor. Tövbe estağfurullah. Yani görüyorsunuz değil mi? Hayatta zamanlama ne önemli bir şey. Doğru zamanda doğru şeyin olması. Şimdi Mayıs ayında hakikaten böyle bir şeyin yaşanması.

0: hafta Mars'la Jüpiter arasında bir dik açı olacak. O yüzden bu hava koşulları, elektrik kesintileri, aynı zamanda evraklarla alakalı yapacağınız işlerde işlerin biraz aksaması, noter işleriniz varsa noter işlerinde problem yaşamanız gibi sorunlar olabilir. Çok dikkatli, temkinli olun. Trafikte tekrar ediyorum, trafik takıntılı davranışlara, küçücük bir cümleden çıkabilecek olaylara çok dikkat edin. Kuryelere dikkat edin. Kuryeler, siz de biraz dikkat edin. Herkes dikkat etsin.
1: Benim uyarı.

0: kimse bağrına basmıyor. Ayşe yazmış, diyor ki seni sırf dinlemek için çocukları ben okula götürüyorum. Eşim diyor ki başka bir şey için çıkmazsın, hayırdır? Her sabah itiraz etmeden gidiyorsun vallahi, bravo.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarının 30 Nisan Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.92'lik yükselişle 14.443 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.18, euro 53.02'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 5 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Her şeyim var annem.

0: Derneği'nin hediyeleri pazarlamada.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus.

Bir insanın kalitesinden konuştuk. Bir insanın kalitesini ne belirler dedik. Tabii şimdi bunu böyle çok akademik, çok büyük cümlelerle anlatmaya gerek yok aslında. Çünkü hayatın içinde her gün gördüğümüz küçük detaylarda saklı bu cevap. Bir insanın kalitesi konuştuğu şeylerle değil, sustuğu yerlerle bile belli olabilir. Nerede susan, düzgün ve belki de sizin hiç susmayacağınız bir yerde susan birini gördüğünüzde onun ne kadar kaliteli olduğunu da anlarsınız. Herkes güzel konuşabilir, herkes doğru cümleleri ezberleyebilir ama mesele şudur: nerede susacağını biliyor musun? Nerede kendini tutuyorsun? Nerede kırmamayı seçiyorsun? Bir insanın kalitesi güçlüyken nasıl davrandığıyla ölçülür. Çünkü iyi olmak kolaydır. Güçsüzken, ihtiyacın varken, mecburken ama eline güç geçtiğinde birini ezmeyi mi seçiyorsun? Yoksa onu kaldırmayı mı seçiyorsun? Bakın, hayatın en net terazisi burasıdır. Bir insanın kalitesi arkasından konuştuğu insanlarla değil, arkasında durduğu insanlarla ilgilidir. Bugün herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Ama kaç kişi gerçekten sahip çıkıyor? Kaç kişi ben buradayım diyebiliyor? Ve en önemlisi, bir insanın kalitesi kimse görmezken bile ne yaptığıdır. Alkış yokken, kamera yokken, bir çıkar ortada yokken en önemlisi iyiliğe devam edebiliyor mu? İşte orası. Gerçek karakter evidir aslında, orasıdır. Bazen insanlar çok iyi görünür, çok düzgün konuşur, çok doğru şeyler söyler. Ama hayat seni bir noktada test eder ve bir kırılma anı, bir seçim anı mutlaka vardı. İşte orada maskeler düşer. Kalite dediğimiz şey lüks, para, statü, takipçi sayısı değildir. Kalite dediğimiz şey bir insanın kendine koyduğu sınırdır. Ben bunu yapmam diyebilme gücüdür. Herkesin yapabildiği bir şeyi sen yapamazsın dediklerinde belki de hayatın içerisinde onun için savaşıp hırs yapmamasıdır, değil mi? Her şey olabilir. Bu hayatta insanlar sizi her zaman hatırlamaz ama onlara nasıl hissettirdiğinizi de asla unutmaz. O yüzden kırmamayı seçmek, ezmemeyi seçmek, yargılamadan önce anlamayı seçmek, bunlar bir zayıflık değil. Bunlar bir insanın en yüksek mertebesidir, en yüksek seviyesidir. Kaliteli insan her ortamda aynı olan insandır. Ve en zor olan budur zaten. Çünkü herkes iyidir işine geldiği sürece. Ama gerçek kalite işine gelmediğinde de insan kalabilmektir. Benim Radyo DM'in bir tanecik pırlanta dinleyicileri, bence en kaliteli insanlar sizlersiniz. Şu an bu radyonun başında beni dinleyen, benim sizi hiç görmediğim ama sizin sadece benim sesimi duyduğunuz bir frekansta sonuç itibariyle iyi insanların buluştuğu en önemli frekanslardan birindesiniz. Radyo D'desiniz. Bizlerle olduğunuz için sizlere minnettarız. Sizin gibi kaliteli dinleyicilerimiz olduğu için çok şanslıyız. Bunu da eklemek isterim.

Ve aslında bütün mesele dönüp dolaşıp çok basit bir yere geliyor. Hayat sizi her gün test edecek. Sinirleneceksiniz, kırılacaksınız, bazen haksızlığa uğradığınızı düşüneceksiniz. İşte tam o anlarda verdiğiniz tepki sizin kim olduğunuzu belirleyecek. O yüzden kaliteli insan olmak bir seçimdir. Her gün yeniden verilen bir karar. Nezaketli olun. Çünkü nezaket zayıflık değildir, güçtür. Üslubunuza dikkat edin. Çünkü kelimeleriniz sizin imzanızdır. İnsanlara nasıl davrandığınız aslında kendinize nasıl davrandığınızın da bir yansımasıdır. Yüksek sesle konuşmak sizi haklı yapmaz. Sert olmak sizi güçlü hiç yapmaz. Ama saygılı olmak, anlamaya çalışmak ve her şeye rağmen iyi kalabilmek, işte bu gerçek bir farktır. Bugün birine iyi davranın, olur mu? Birini kırmamayı seçin. Bir yerde susmayı, bir yerde yumuşamayı deneyin. Birine teşekkür edin mesela bugün. WhatsApp'tan atın, bir mesaj atın. İyi ki varsın deyin. Bugün şöyle yaptık deyin. Bugün bunu hissettim deyin. Seni andım deyin. Güzel bir şeyler yazın. Yapabilirsiniz. Güzel bağlar kurmaktan korkmayın. Çünkü bu dünyada en çok ihtiyacımız olan şey bu. Sevginizi göstermekten korkmayın. Biraz daha anlayış, biraz daha zarafet, biraz daha insanlık ve belki de en önemlisi insan kalmak. Her şeyden daha değerli olan şu dünyada bunu yapmak bence çok daha fark yaratacak. Fark yaratın. Ne iş yapıyorsanız fark yaratın. En fazla da insanlığınızla fark yaratın. Hiç kimse sizi başka biriyle bir tutamayacak noktada olsun. Bir ilişkide, bir aşkta, bir sevgide, bir işte bu neyse artık, bir ortaklıkta, bir projede öyle bir konumunuz ve öyle bir yeriniz olsun ki hiç kimse sizi başka bir gelenle bir tutamayacak kadar güçlü davranın, güzel durun, tavrınızı, tarzınızı ortaya koyun diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte bekliyor olacağım. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Ayrıca küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de sunulması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak dün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 18 Türk vatandaşına yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak tanımladı.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
2: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluaz takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick, genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finish noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D104'e kulak vermeye devam edin.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

Günaydın bir kez daha, iyi haftalar. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Öğleden önce yine buluştuk. Kısa tatilin ve hafta sonunun ardından pazartesi günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Oldukça soğuk bir hafta sonu yaşadık ve yeni hafta ile birlikte yine harika parçalar burada Radyo D'de. Göksel'le bu saate başladık. Alev Alev bize eşlik etti bu kez. Hande Yener ve Madrigal Radyo D'de konuklarımız. Ego şimdi bize eşlik ediyor.

Güne kahveyle mi başlıyorsunuz bilmiyorum ama ya da sabah kahvesini ne zaman içiyorsunuz bilmiyorum ama bilim insanlarına göre kahve yaşlanmanın vücut üzerindeki etkilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Yapılan araştırmada kahvedeki bazı maddelerin hücreleri koruduğu ve vücudun kendi yenilemesine destek olduğu belirtildi ve uzmanlar düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin daha sağlıklı yaşlanmaya bağlantılı olabileceğini söylüyorlar. O zaman bu saat ideal diye düşünüyorum. Şu anda henüz ilk kahveyi içmediyseniz, eğer yolda, trafikte değilseniz belki kahveyi içerek haftaya devam edebiliriz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'de konuğumuz oldu. Ağla ile bize eşlik etti. Birazdan Sefo ve İrem Derici burada olacak. Senden kalanlarla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneşin olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Sefo ve İrem Derici. Senden kalanlar.
4: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Anne.
4: Anne.
5: Anne. Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fakir Hausgeräte.

bilim insanları geçmişe mesaj göndermenin teorik olarak mümkün olabileceğini öne sürmüşler. Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırmada kuantum fiziği kullanılarak geçmişle iletişim kurulabileceği ihtimali inceleniyor. Uzmanlar zaman yolculuğu tartışmalarını yeniden gündeme taşımış durumdalar. Peki yani geçmişe mesaj göndermek ne işe yarar diye düşündüm. Bilim insanları da bunu düşünmüşler tabii ki. Buna göre böyle bir teknoloji bir gün mümkün olursa büyük hataları önlemekten afet uyarılarına kadar birçok alanda kullanılabilirmiş. Yani örnek verecek olursak gelecekte yaşanan bir felaketin bilgisini geçmişe aktarıp önlem alınabilirmiş. Tam bir geleceğe dönüş filmi yani. Böyle bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çok uçuk geldi bana ama uzmanlar bunun şimdilik tabii ki teorik bir fikir olduğunu da vurguluyorlar. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: üzerimde nisan yağmuru. Düşüyor yere. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluna. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Instagram'da içerikleriniz başkaları tarafından kopyalanıyorsa, sürekli çalınıyorsa beni biraz daha dikkatli dinleyin. Instagram başkalarına ait içerikleri sürekli kopyalayıp paylaşan hesaplara karşı yeni bir adım attı. Artık özgün olmayan gönderiler keşfet ve öneriler kısmında daha az gösterilecekmiş. Platform kendi içeriğini üreten kullanıcıları öne çıkarmayı hedefliyor. Ve sadece küçük düzenlemeler yapıp yeniden paylaşmaksa artık yeterli sayılmayacakmış. Öyle başkalarının içeriklerini kopyalamayacaksınız. Kendi içeriklerinizi özgün bir şekilde yaratacaksınız. Peki bu kadar Instagram demişken, bizi Instagram'da hala takip etmediyseniz Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz.

0: konumuz oldu. Benim hikayem dinledik. Birazdan Aleyna Tilki burada olacak. Oyuncak gibi ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.477 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 53.02'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.665, çeyrek altın 11.303 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak gibi.
4: Bir bakışın yeter, kanarım inan ateşler içinde.
5: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. The Roop ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA Genç Konserlerinde buluşalım.
7: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Üretim öncülerinin mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
12: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Dizi Stranger Things'in finali yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı hayranlar dizinin yaratıcıları Duffer kardeşlerin final senaryosunu yazarken ChatGPT'yi kullandığını iddia etti. İddialar kamera arkası belgeselindeki bir ekran görüntüsünden sonra sosyal medyaya yayılmış. Yapım ekibi ise senaryo sürecinde yapay zeka kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını açıklamış. Ama eminim ki senaryoyu yazanlar, senaristler artık yapay zekayı kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani öncesinde belki herhangi bir dizinin finalini merak ediyorsanız kendiniz de yazdırabilirsiniz. Yön nereye gidecek, sonu nasıl olacak merak ediyorsanız belki önceden duyma şansını yakalayabilirsiniz. Bu tip şeylerle çok daha fazla karşılaşacağız gibi duruyor. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

stüdyoda Ede her hafta sürpriz isimleri konuk etmeye devam ediyoruz. Yarın Cem Belevi stüdyoda Ede konuğumuz olacak. Saat 15'te Fatih Uslu ile birlikte yine güzel bir sohbet bizi bekliyor. Bugüne kadar yayınlanan tüm stüdyoda E'lere ulaşmak için radyode.com'dan podcastler bölümüne ulaşabilirsiniz ya da YouTube sayfamızdan görüntülü bir şekilde de takip etme şansınız var. Yarın saat 15'te Cem Belevi stüdyoda Ede, kaçırmayın.

0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
1: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baloise takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick, genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonuysa World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finiş noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D104'e kulak vermeye devam edin. Radyo
2: D. Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
3: Hafta sonunda 5'i yabancı 5'i yerli olmak üzere toplam 10 yeni film seyirciyle buluştu. Yıllar sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alan, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut ve Altan Erkekli'nin bulunduğu bir adam yaratmak, korku severler için bir adamın hayatını kaybeden sevgilisine yeniden kavuşmak için katıldığı tehlikeli bir ritüelin kontrolden çıkmasını anlatan Cehennem Ayini ve animasyon severler içinse saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alan Şehzade Büyükşenlik, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
2: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
4: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, and love is always there.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo T.

0: Güldün ve Emre Fel'le bu saatin açılışını yaptık. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer almayı başardı ve yine Top 20'de yer alan hit parçalardan biri. Ben Aykut Balcı, hepinize bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Umarım haftaya alışmaya başladınız ve çoktan alıştınız. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. O zaman sıradaki parça haftaya henüz alışmayanlar için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Zeka konusu çok fazla gündeme gelmişti ve Oscar ödüllerinde yapay zeka dönemiyle ilgili yeni kurallar açıklandı. Akademi tamamen yapay zeka ile oluşturulan oyuncuların ve senaryoların artık Oscar adaylığına kabul edilmeyeceğini duyurdu. Yeni düzenleme ile birlikte insan yaratıcılığı ve gerçek oyuncu katkısı ön plana çıkarılacakmış. Önemli bir ayrıntı. Bakalım gelecek yıl kimler buna uyacak, kimler uymayacak, hep birlikte göreceğiz. Radyo D burası. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Sende.

Sana Türk pop müziğine katkısı büyük isimlerden biri Rafet El Roman ve yıllar sonra dinledik. Birazdan Tantaşçı ve Teoman burada olacak. Sus Konuşma'yla geri döneceğiz.

0: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
0: Expertise.

mutlu bir ilişkinin sırrını açıklamışlar ve buna göre mutlu bir ilişki için her konuda aynı olmak gerekmiyormuş. Önemli olan çiftlerin birbirleriyle ortak yönleri olduğuna inanması. Araştırmalar farklı ilgi alanlarına sahip kişilerin birlikte yeni deneyimler keşfederek ilişkilerini daha keyifli hale getirebileceğini gösteriyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Copacabana sahilinde ilginç bir konsere imza attı geçtiğimiz gün. Ücretsiz bir konser verdi ve ücretsiz konseriyle milyonları bir araya getirmeyi başardı. Rio de Janeiro'da düzenlenen etkinliğe 2 milyondan fazla kişi katılmış ve 2 milyondan fazla kişi onu izleme şansını yakalamış. Ve saatler öncesinden de konser alanını doldurmuşlar. Shakira'da sevilen parçalarını unutulmaz bir geceyle hayranlarıyla buluşturmuş. Herhalde dünyada da bir ilktir diye düşünüyorum. Bu kadar kişiye konser vermek hem de ücretsiz. Shakira, dünyaca ünlü isim. Bakalım Dünya Kupası için yine bir parça yapacak mı? Onun parçası da unutulmazlar arasında hala kafamızın bir köşesinde. Yazın hep birlikte göreceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: ben. Adı lazım değil, baş harfi ben.
1: Baş harfi ben ve Kenan Doğulu Radyo T'de bizimle buluştu. Birazdan Meğerse ve Linet burada olacak. Çok daha fazlası için de Radyo T'de kalmaya devam edin. Radyo
2: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.408 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.653, çeyrek altın 11.283 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bu adamın varlığı senin için bir tehlike Alya.
5: Cihan'ın uyarısına Alya'dan sert çıkış.
6: Tamam Meryem için çok üzgünüm ama söz konusu oğlumsa hiç kimse umurumda değil.
7: Yaklaşma. Sen artık dokunamazsın bu kıza.
5: Kızına kavuşan Kaya'dan Zerrin'e tepki.
8: Müsaade et de mahrum kaldım kızımı bir saray. Biraz da ben babalık yapayım.
9: Geliyor musunuz yarınki davetime?
10: Anne gideceğiz değil mi? Bak söz verdim.
11: Gideceğiz oğlum tabii.
5: Alya'nın Engin'in teklifine olumlu yanıt vermesi nelere sebep olacak?
9: Cihan Albora olmayacak. Kadın ve çocuk ellerimizden öper.
5: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Tokyo okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Müzik eleştirileri, arşivciliği, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle müzik sektörünün en tanınmış isimlerinden biri Yavuz Hakan Tok, konuk bölümlerine ve zengin içeriğine sahip Yeter Ki Müzik Olsun'la hafta sonları cumartesi günleri saat 20-22 Radyo D'de bizimle buluşuyor. Henüz hafta sonu için erken ama bir kez daha hatırlatayım. Cumartesi Yeter Ki Müzik Olsun 20-22 arası burada Radyo D'de, kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımız radyod.com'da sizi bekliyor. Mutlaka tıklayın.

Boylu Boyunca ve Emir Can İrek radyodaydı dinledik. Uzun bir süredir playlistimizde olan hit parçalardan biri. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada radyodaydı buluşacağız. Birazdan yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Hepinize bir kez daha iyi bir pazartesi, güzel bir hafta diliyorum. Ben giderken şimdi güneş koluğumuz oluyor. Radyo D'de Ekşim Trak.

0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
1: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baloise takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick, genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finish noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D 104'e kulak vermeye devam edin.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos, beni al.

0: Reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
0: Reklam.
2: Her şeyim var anne.
3: Der inan.

0: bayileri pazaramada.
1: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
2: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Yeni hafta, yeni gün, artık Mayıs ayındayız. Havalar da ısınmaya başladı demek istiyorum ama yurt genelinde yine soğuk hava dalgası bir hayli etkisini sürdürüyor. Hisseden bölgelerden biri de malum İstanbul. Ama az kaldı. Ben Çağlar Demirel, burası Radyo D104.

0: böyle enerjiyle beraber DJ Baybora en iyi şarkıların farklı versiyonlarını buluyor ve DMX olarak bizlerle buluşturuyor ve biz de hafta boyu Radyo D müzik listelerinde Radyo D DMX'lerini sizlerle buluşturuyoruz. Afra'yı Ara Durak isimli şarkısıyla geride bıraktık. Dedim ya, havada da dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ederken tempoyu biraz yükseltelim. Şimdi o DJ Baybora'nın özel olarak hazırladığı Zaman Radyo D'de DMX'lerden birini şimdi dinleme zamanı.
1: DMX. Favori parçaların art arda seninle.

0: Radyo'da
1: Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
0: Radyo D
1: Top 20.
3: 104'te Radyo D.
4: Reklam.
5: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

Radyo'dayız. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Buna en güzel örneklerden biri 77 yılında Neco'nun Fransızcadan Türkçe'ye adapte ettiği bir şarkıydı ve gündem oldu. Deniz Seki yeniden hayat verdi. Seni bana katsam. Radyo D104'te. Ve sen

hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı her cumartesi saat 15 ve tekrar pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla Radyo D'de ve az önce de Tarkan'ı dinledik anılarla yaşamak. Bakalım bu içinde bulunduğumuz yeni haftayla beraber kaç numarada Radyo D'de Top 20 listesinde yer bulacak, onu geride bıraktık. Yonca Lodi, Düştüysek Kalkarız'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hey.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.487 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altın 11.292 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo Radyo T'de birazdan Sıla Şahin ve Samet Kardeşler.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele, pilot garaj şopu ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: en yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
2: Hafta sonunda 5'i yabancı 5'i yerli olmak üzere toplam 10 yeni film seyirciyle buluştu. Yıllar sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alan, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut ve Altan Erkekli'nin bulunduğu bir adam yaratmak, korku severler için bir adamın hayatını kaybeden sevgilisine yeniden kavuşmak için katıldığı tehlikeli bir ritüelin kontrolden çıkmasını anlatan Cehennem Ayini ve animasyon severler içinse saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alan Şehzade Büyükşenlik, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
3: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
4: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasiye mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluaz takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonu ise World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finiş noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D 104'e kulak vermeye devam edin.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever,
1: her şeyim var annem.

0: ürünler gibi hediyeleri pazarlamada. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

biyografik albüm olarak Kafa Yüksek, Kalp Kırık isimli albümünü bizlerle buluşturdu. Ve o albümün sevilen şarkılarından hayranla söz konusu olan Sıla, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Radyo DD gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada kulağınızı da dört açın. Belli mi olur? Belki de Radyo D ayrıcalığıyla hafta boyu günün kazananı siz olabilirsiniz. Konserlere sürpriz davetiyeler, hediye çekleri. Yani Radyo D'de her an sürprizler sizi bekliyor. Bu arada da yine dedim ya, sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz diye. Acaba dönsem mi dönmesem mi diye bir hayli derin düşünceler içerisinde kendisi. Şebnem Ferah ve Sevilen şarkısıyla şimdi Radyo D'de.

0: Şebnem Ferah'ın ilk stüdyo albümüydü. 96 yılında 10 şarkı yer alıyor Kadın isimli albümünden. Sigara. Ve onu geride bıraktık. Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D podcastleri. Radyo.com'da aynı zamanda Radyo D 104 Spotify profil hesabında girin dinleyin. Yeter ki müzik olsun. Aygül Aydın'la günaydın. İrfan Aslanan'la yine o özel program Z raporu say say bitmiyor. Podcastlerimizin renkli dünyası sizi bekliyor. Girmenizi ve dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de Stüdyo D'de birbirinden farklı isimleri ağırlıyoruz ya, kaçıranlar varsa o programların tekrarını da Stüdyo D'de podcast olarak dinleyebilme imkanı yakalayabilir. En iyileri dinlemeye devam ederken bu kez 3 Nisan'da bizlerle buluşturdu bir ikili, Madrigal ve Hande Yener ikilisi yeni projeleri. Ego, Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.578, çeyrek altın 11.154 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yetim Eşref geldi mi?
4: Geldi ağam.
3: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
5: Eşref Bek! Burada kral biziz lan!
6: Cezaevinde güç savaşı.
7: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
8: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
6: Eşref ihtiyara ulaşabilecek mi?
3: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
6: Eşref'ten balıkçının isteğine tepki.
7: İnsan ona veremezsin. Onu kullanamazsın.
8: Mecbur kalırsam yaparım.
6: Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20'de Kanal D'de.
9: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista Forever.
10: Reklam. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
11: Perakende ustalarının mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro kontene.
13: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
15: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
16: Bunu alıyorum.
17: Anne bunu.
16: Bu?
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

Sakiler Kerem Doğulu söylüyor. Volüm 2'yi bizlerle buluşturdu 5 Nisan'da. Ve yine sevilen bir Kenan Doğulu şarkısı Sakiler farkıyla. Ara beni lütfen Radyo D'de.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Sertab Erener yeni projesiyle alakalı tam 10 yıl sonra yıl dönümünde tekrar stüdyoya girdiğim, baştan sona kaydettiğim albüm sizlerle buluşuyor dedi. Ve işte o albümünden Tek Başıma Radyo D'de.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Saat 14, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Radyo 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
2: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluaz takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonuysa World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finish noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D 104'e kulak vermeye devam edin.
3: Bu adamın varlığı senin için bir tehlike Alya.
4: Cihan'ın uyarısına Alya'dan sert çıkış.
5: Tamam Meryem için çok üzgünüm ama söz konusu oğlumsa hiç kimse umurumda değil.
6: Yaklaşma. Sen artık dokunamazsın bu kıza.
4: Kızına kavuşan Kaya'dan Zerrin'e tepki.
7: Müsaade et de mahrum kaldım kızımı bir saray. Biraz da ben babalık yapayım.
8: Geliyor musunuz yarınki davetime?
9: Anne gideceğiz değil mi? Bak söz verdim.
10: Gideceğiz oğlum tabii.
4: Alya'nın Engin'in teklifine olumlu yanıt vermesi nelere sebep olacak?
11: Cenal Bora olmayacak. Kadın ve çocuk ellerimizden öper.
4: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
1: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki oyuncak gibi.
12: Bir bakışın yeter, kalırım inan ateşler içinde.
13: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: ETS ile gel.
15: Garanti BBVA.
16: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
17: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
18: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
19: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.

0: Herkese bir kez daha keyifli günler. 2001 yılındaki Zaman isimli albümüyle Kıracı geride bıraktık, en ilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro komtele, pilot garaj shop'a ekspertiz.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Pilot garaj shop'a ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Tek.
6: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok, aidat da yok.
3: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar...

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Sıradaki şarkı gördüğü ünlüyü çıkaramayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
3: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 5'i yabancı 5'i yerli olmak üzere toplam 10 yeni film seyirciyle buluştu. Yıllar sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alan, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut ve Altan Erkekli'nin bulunduğu Bir Adam Yaratmak, korku severler için bir adamın hayatını kaybeden sevgilisine yeniden kavuşmak için katıldığı tehlikeli bir ritüelin kontrolden çıkmasını anlatan Cehennem Ayini ve animasyon severler içinse saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alan Şehzade Büyükşenlik, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
3: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasiye mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluas takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonuysa World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finish noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D 104'e kulak vermeye devam edin. Radyo
4: D. Yetim Eşref geldi mi?
5: Geldi ağam.
4: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
6: Eşref Tek! Burada kral biziz lan!
7: Cezaevinde güç savaşı.
8: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
9: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
7: Eşref ihtiyara ulaşabilecek mi?
4: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
7: Eşref'ten balıkçının isteğine tepki.
8: İnsan ona veremezsin. Onu kullanamazsın.
9: Mecbur kalırsam yaparım.
7: Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20'de Kanal D'de.
2: Radyo D'de birazdan. Linet, Mers.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
1: there. Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Anne!
9: Anne!
8: Anne!
9: Anne!
10: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fakir Hausgeräte.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Reklam.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Çağla ve Doğu Svek seni düşündüm.
3: Sızamışken gönlüm aşka sevgiye getirdim aklımı.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
7: Anne!
8: Anne!
9: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
10: Fakir, Hausgeräte.
11: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
14: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
15: Sana yakışanı tak.
16: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
17: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
18: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
17: Enpara, Enpara.

0: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.374 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.255 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Ankara Ekos beni al.

0: ara.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu.
1: Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Radyo D ve Dream Türk Televizyonu'nun tanıtım sponsoru olduğu ve 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımıyla 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 Ankara etabıyla tamamlandı. Cumartesi günü gerçekleşen 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana takımından Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Hafta boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından Tur 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders Baluaz takımından Belçikalı Tom Krabbe kazandı. Krabbe, Ankara'daki 108.4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. 61. Türkiye Bisiklet Turu'nda Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick genel ferdi klasmanda yarışı birinci olarak tamamladı. Tur 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Belçikalı Tom Krabbe yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takım şampiyonuysa World Tour ekibi Astana oldu. Yarış boyunca canlı yayın aracımız finiş noktalarından anlık bilgileri sizlerle paylaştı. Radyo D 104'e kulak vermeye devam edin.
0: Radyo D'de birazdan Sıla Şahin ve Samet Kardeşler.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Çay başka, çay kurban başka. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
4: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Anne.
7: Anne.
8: Anne.
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
9: Fakir Hausgeräte.

0: reklam.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok, aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
9: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
10: Almalı mıyım?
11: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
12: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

üzerimde Nisan yağmuru. Düşüyor yerim. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.381 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.625, çeyrek altın 11.236 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi bugün start aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan sporcuları kabul ederek uğurladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan macera 19 ülke ve 64 şehri kapsayan 19 bin kilometrelik yolun sonunda Nepal'de yaklaşık 7 bin metre rakımda noktalanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonla ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesi sonrası ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. İran ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise donanmalarına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve Basra Körfezi'nde görev yaptığını bildirdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 17 artarak 2696'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. TÜFE, Nisan'da aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 oldu.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 16 derece. Ankara aralıklı yağışlı 9, İzmir ve Adana parçalı ve çok bulutlu 17, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 15, Diyarbakır sağanak yağışlı 20 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor.
2: Bu adamın varlığı senin için bir tehlike Alya.
3: Cihan'ın uyarısına Alya'dan sert çıkış.
4: Tamam Meryem için çok üzgünüm ama söz konusu oğlumsa hiç kimse umurumda değil.
5: Yaklaşma. Sen artık dokunamazsın bu kıza.
3: Kızına kavuşan Kaya'dan Zerrin'e tepki.
6: Müsaade et de mahrum kaldım kızımı bir saray. Biraz da ben babalık yapayım.
7: Geliyor musunuz yarınki davetime?
8: Anne gideceğiz değil mi? Bak söz verdim.
9: Gideceğiz oğlum tabii.
3: Alya'nın Engin'in teklifine olumlu yanıt vermesi nelere sebep olacak?
10: Cenal Bora olmayacak. Kadın ve çocuk ellerimizden öper.
3: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
11: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, and love is always there.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakir Hausgeräte.

Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Efendim ben vücudu göbeği oynatmaya. Tabi oynatalım, kafayı da oynatalım, zaten oynattık onu da. Sağ ol canım benim, teşekkürler. Ne haber, nasılsınız? Yahu siz hayırdırsınız, bu nedir? Televizyonu açıyorum, kar haberleri. Efendim bakayım şöyle bir, Türkiye eski döngüsüne girdi deniliyor. Her yerde, Antalya'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Bolu'da kar haberleri var, fırtına haberleri var. Havanız nasıl, havamız batmasın bizim, bu nedir ya? Çok havalı girdik bugün. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en daily dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa daily doluyuz. Aygül Aydın'la başlayan delirmemiz saat 17'de tescillenir. Burada sizler de Türkiye'nin 104.0 Radyo DS

0: dada.
1: Günlük mi, denirdik mi, öznedik mi, veretada, radyodada, makinada, sinemada, hey dada.
0: Efendim kimler o? İki gün yoktuk biliyorsunuz. Cumartesi, pazar yayında değildik. Kim o sevinenler, değilirenler, özleyenler? O WhatsApp'ımızdaki kurbaniklerimiz kimler o? Onlar. Gelsinler şöyle. Havanız nasıl? Gelin bir havanızı bir atın. Ne acayip ya, cumartesi pazar bir ara veriyoruz şöyle iki gün. Pazartesi bir geliyoruz, fırtınalar, karlar. Biz yaza doğru gidecekken kışa geri döndük yani. Az önce Fatih abi biliyorsunuz onlar 61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turundan geldiler. Turu tamamladılar. İçeride konuşuyorduk. Havalardan bahsediyor. Ben dedim ki o ne güzel havalı. Olur mu? Dört mevsimi yaşadık diyor yani. Her şey. Gar, kış, kıyamet. Yani çok karıştı mevzu yahu. Nerede görünmüş? Mayıs ayı değil mi? Bolu Dağı'nda kar yağışı vardı sabah. Bakayım nerelerde var. Gaziantep bu fırtına dolayısıyla çok acayipti. Evlerin çatıları uçmuş. Çöken yerler var, ağaçlar zarar görmüş. Geçmiş olsun diyoruz. Antep'ten bizi dinleyen çok dinleyicimiz oluyor. Şanlıurfa, ondan sonra Birecik, Bozova, Viranşehir, Hilvan ilçeleri kuvvetli sağanak ve fırtınayla çok etkilenen yerler efendim. Nerede bir kişi yaşamını yitirdi. Yani bir afet, bu da doğal bir afet. Allah rahmet eylesin. 40 kişi yaralandı sevgili dinleyenler. Böyle ufak bir şey değil. Bayağı ülkenin genelinde işte Antalya-Afyon yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı. Ne olacak bu bahar? Nerede bu bahar? Hani şarkı söylüyorduk. Saçlarından bahar diyorduk. Ne oldu bahar? Cemre düşmüştü. Ama çarşamba günü galiba bir bahar havası tekrardan geri gelecekmiş efendim. Geçmişler olsun, havamız böyle sevgili dinleyenler. Çok havalıyız vallahi. Atın bana hangi şehirdesiniz, havanızı atın buraya. Atın 0549 204 0104'e atın.

0: kendisi. Tozantı'dan var mesaj. Kar yağışı var şu an diyorlar. Efendim hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. İşte sana çılgın dershane. Çılgın dershaneyi açtım. Bana çılgın çılgın mesajlar atıyorsunuz efendim. Oraya. 0549-204-0104'e.
1: Ben İrfan yani... Şükürler olsun pazartesi oldu. Cumartesi pazar evde. Çoluk çombalak, ev, iş, güç, yemek derken pazartesi geldi. Sağlığımız yerimizde. Radyocularımızın sesini duyuyoruz. Şükürler olsun yani. Hakikaten siz oradasınız. Biz burada. Başladık haftaya be.
0: Hadi be. Bu arada bu ay tabii Mayıs ayına girdik. 4 Mayıs. Bugün bu ay söylemiştim geçen hafta tatil ayı. Yani bu yılın en çok tatil yapıldığı ayı efendim bu ay. Yani yıl bu ayın yarısı tatil yani hani. O yüzden bakalım efendim Kurban Bayramı da biliyorsunuz 26 Mayıs arifesiyle birlikte bakalım kaç güne çıkacak Kurban Bayramı tatili.
2: İrfan, Antalya yıkılıyor. Nasıl rüzgar?
0: Bak işte.
2: Ceplerime taş koyup çıktım bugün malum zayıf, fit bir kadın olduğum için. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bakalım nerede ne var başka? Bak erkekler çalışıyor. Sadece hanımlardan mesaj var. Görüyor musunuz?
3: İrfancığım hoş geldin.
0: Canım.
3: Bugün havalar parçalı bulutlu, biraz da yağmurlu olarak gidiyor ama kalbimizdeki güneş sen gelince doğuyor.
0: Bak mesajlara bak. Görüyorsunuz değil mi evlere? Vallahi memleketimin evlerine güneş gibi doğmuşum ya. Öyle şeyler. Bir ağlaşırız, eseriz ama yağmayız. Yağıyor ama.

0: biz ayrılamayız ki. Oh.
1: 0549-204-0104 bizi birleştiren numaralar işte. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Bu hafta bir de Anneler Günü haftası. Radyomuzu takipte kalın. Anneler Günü'ne özel hediyeler başlıyor yavaşla. Bu arada baktık şimdi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması gündemde sevgili dinleyenler. Demin de dediğim gibi 26 Mayıs arifesiyle birlikte ara günlerin idari izin sayılması halinde tatilin 9 güne çıkarılması gündemde. Hadi bakalım inşallah.
0: Hadi bakalım.
1: Seyda Nur, İstanbul soğuk, hastalıklar çok, yaz gelsin artık demiş. Mine hocam merhabalar.
2: İrfan.
1: Selam
2: hoş
1: hocam.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
2: Mesaj
1: sağ olun.
2: Mesaj atmıyorsun ama dalılıyor mu?
1: Dalılıyorsun.
2: Ama 20 derece soğudu ya. Adana'da böyle bir şey yok İrfan.
1: Çok acayip değil mi ya? Hocam mesaj atamıyoruz böyle toplu halde falan. Böyle yayın öncesi bana mesaj atana ben de atıyorum falan. Böyle bir döngü yaptık
3: İrfan'cığım,
1: burada.
3: İrfan'cığım sen gelince her şey daha güzel oldu. Antalya fırtınalı, ondan sonra yağmurlu, güneşli, sıcak, soğuk, her şeyi bir arada yaşıyoruz. Bu arada bir dedikodum var. Sanırım Aygül İrfan'ın dinleyicilerine böyle bir ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor gibi geliyor bana. Bilemiyorum.
1: Oo, dedikoduya gelsen bak. Nasıl bu kanıya vardınız efendim? Bak dedikodu var dedikodu. Bu arada Ahmet mesaj atmış. Atın havanızı diyorum ya. Hava derken diyor. Lastik basıncından mı bahsediyorsun? Ne? Makinenin lastik basıncı düşmüş Ahmet'im. Dolduralım. Şişirelim gel. Şimdi hemen günü konusunda söyleyeceğiz. Tabii haberlerimiz var. Dedikodular. Cumartesi pazar bizler yokken neler olmuş. Bir bakalım ne dedikodu varsa. Bu arada kimse kimseyi ikinci sınıf muamelesiyle şey yapamaz yani. Onu Helagül hiç yapmaz. Hani dedikodu. Yeliz dedikodu attı ortaya. Ya. Günün konusu ne biliyor musunuz? Bugün sevgili dinleyenler haftayı şu konuyla açacağız. Özlediğiniz eskilerde olan ama şimdi de olmayan ne varsa mumla arıyorum dediğiniz ne varsa onu yollayacaksınız. Bugünün konusu mumla arıyorum efendim. 0549-204-0104'e İrfan şu konuları mumla arıyorum. Ne bileyim eski arkadaşlarımı mumla arıyorum. Eski komşularımı mumla arıyorum. Ona eski sevgilimi mumla arıyorum. Ne bileyim kullandığınız bir şey vardır. Efendim şimdilerde olmayan bir şeydir. Yediğimiz içtiğimiz çocukluğumuzdaki bir gofret bile olsa. Onu anlatın onu mumla arıyorum dediğiniz sıfır şeyleri 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Ercan hocam gelmiş Ercan hocam yahu.
4: Evet. İrfan Bey merhaba, iyi
1: merhaba
4: yayınlar,
1: hocam.
4: İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar hocam.
4: Konya'da canım. 8 santigrat derece hava var. Rüzgarlı bir hava ve bu havada seni dinliyorum. Senle içimiz ısınıyor. Sen iyi bir insansın.
1: Canımsın
4: i̇yi
1: hocam.
4: Yayınlar.
1: Sağ olun hocam. Kocaeli'ndeyiz demiş. Buz gibi hava, yazı konserleri bekliyoruz demiş dinleyicimiz. Vallahi öyle. Bu yaz, geçtiğimiz yaz çok sıcak olmuştu hatırlarsanız. Bu ne sıcak, bu nasıl sıcak diyorduk. Alın size dedi Rabbim. Alın size bir kış vereceğim soğuk soğuk. Sonra ne oldu? Bayağı uzun sürdü. Şimdi bir de kış, yani yazı sıcağı özledik yahu. Ama bu yaz da belli oldu ki çok sıcak geçecek. Aşırı sıcak geçecek ve çok uzun sürecek. O yüzden bu serin günlerin tadını çıkartın söyleyeyim ben. Özlersiniz. Şimdi reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra mumla arayacağız birilerini. Mumla.

0: atmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Her şeyim var annem. Der inan.

0: Derneği'nin hediyeleri pazarlamada.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek. Ödeme.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyiyiz, seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
9: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Sevgili İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Hele bakalım kim gelmiş. İrfan gelmiş. Radyoya neşe gelmiş.

0: Çılgınlar geldiniz mi? Ha? Çılgın atıyor musunuz? Efendim burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Haftayı açtık. Cuma'ya kadar beraberiz. Sizler iş yerlerinden çıkarken, okullardan çıkarken buluşuyoruz ve Türkiye'nin en uzun soluklu değirme seansını saat 17'den 20'ye Radyo D'de Türkiye'nin en değilisinde gerçekleştiriyoruz. Ve haftanın ilk iş gününde konumuzda mumla arıyorum. Neyi, kimi mumla arıyorsunuz? Bu arada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak bir teknik arıza dolayısıyla efendim biliyorsunuz Ankara'ya acil iniş yaptı. Ki ülkemiz de çok seviyor Pedro Sanchez'i. Hem Filistin davasında özellikle de İsrail'e olan tutumu falan. Adam canımız yani. İspanya Başbakanı Sanchez'in arıza yapan uçağı gece boyunca bizim Türk vatandaşlarımız tarafından tamir edildi. Ve Sanchez'in güvenliği Türk Cumhurbaşkanlığı koruma ekibin tarafından sağlandı. Ve az önce sevgili dinleyenler gördüm galiba yavaştan tekrardan gitmeye hazırlanıyor Pedro Baba. Yani memleketimiz herkes için güvenli liman. O yüzden çok kıymetli bu. Herkes büyük devlet olamıyor o yüzden. O yüzden memleketimiz hep yaşasın. Devletimiz hep yaşasın. Sanchez reise de selam olsun. Bu arada soğuk hava falan dedik. Çarşamba günü ülkeyi terk ediyormuş soğuk hava. Hadi biraz tadını çıkartın. Biraz tadını çıkar. Bu soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü ülkeyi terk edeceği söylüyor. Tadını çıkartalım biraz ya. Lütfen. Şimdi bakalım mesajda. Bu arada nereden? Bakayım arkadaşlar da şey yapıyor. Kaliforniya'dan mesaj var. Şimdi bizim Deniz vardı. Deniz sen İngiltere'de miydin, Hollanda mı? Hollanda'daydın galiba. Yok, İngiltere. Mesela bizim programın temsilcileri var. Hollanda'da neydi abimin adı? Hovarda mıydı soyadı hoca olan abi? Bir abimiz vardı. O orada temsilcimiz. Sizi de Kaliforniya temsilcimiz yapalım mı? İsminizi yazar mısınız bana lütfen? İrfan 3 yıldır Kaliforniya'da yaşıyorum ama İstanbul'u mumla arıyorum demiş, bakın. Şimdi oradakiler çarpık kentleşme konusunda biraz muzdaripler ama güzeller güzeli bir şehir bence İstanbul demiş. Ya anca işte gidince kıymetini anlıyorsunuz İstanbul'un. Bazen mesela ben biliyorsunuz yazları Bodrum'dayım, böyle 3-4 ay orada yayın yapıyorum ya. Ya diyorum ki İstanbul'un trafiğini bile özledim diye. Ki halbuki Bodrum'da da artık İstanbul gibi bir trafik var. Yani bir saatten sonra gerçekten İstanbul özleniyor. Buranın keşmekeşi, kalabalığı. Tamam bıktık. Dert. Yani benim 10 dakikalık evim mesela kanaldan. 1,5 saatte bazen gidiyorsun geliyorsun. Ama yani uzak kaldığın zaman da burası özleniyor. Bakın Kaliforniya'dan gelen mesajdaki gibi. O kadar hak verdim ki. Vallahi billahi. Şimdi bakalım mesajlarınıza şöyle bir bakayım.
1: İrfan merhaba.
0: Merhaba efendim.
1: Mesaj var. Eski çocukluk günlerimi, televizyonun çok azaldığı, tek kanallı olduğu günleri arıyorum.
0: Ya mumla arıyorum diyor. Ben hafta sonu bir tane şarkı paylaştım. Bu arada 2000'li yıllarda İstanbul'un en iyi mekanlarının sahibi olan benim de eğlence sektöründeki ilk patronum geldi sahneme.

0: Hemen bakalım mesajlarınıza.
1: Ah Hilf Hanım, yaşam enerjimi mumla arıyorum. Bir de ay sonunu rahatlıkla geçirebildiğim bir maaşı. O kadar mumla arıyorum ki anlatamam. Hayat bana çok zor.
0: Ya

0: Radyo D'de bugün mumla arıyoruz. Neyi mumla arıyoruz? Ne? Bir bakayım nerede bu? Bu arada 25 dereceye birden çıkacağı söyleniyor, söyleyeyim. Aman herkes çok soğuk moğuk diyor da bir durun ya, bir durun.
1: İrfan'cığım merhaba, hoş
0: merhaba
1: geldin.
0: Merhaba canım, siz de hoş geldiniz
1: efendim. Bursa'da hava karlı. Evet, Uludağ'da zaten kar yağıyor. Şimdi artık böyle dağın yamaçlarındaki ilçelerde, köylerde de kar var. Hayırlısı bakalım. Susuzluktan iyidir, yağsın bence.
0: Kesinlikle
1: İyi
0: değil mi?
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Diyor ki kar yaylalarda, Erdemli'de yağmur var demiş. Kurtuluş abi hoş geldin.
2: İrfan, geçenlerde A petrolüne bir ihtiyaca durdum. İçerideyim. Kapı çaldı. Ben de yüksek sesle gel dedim. Adam gelmedi. Ben de o adamı mumla arıyorum şu an.
0: Ahmetciğim hoş geldin canım benim. Buyursun.
3: İrfan, mumla arayamadım. Sesli mesaj atıyorum ama sana mumla.
0: Ya bu mum çok acayip bir şey değil mi Ahmetciğim? Yani bazen eskiden böyle üstümüze falan damladığı zaman hiç çıkmazdı o ya. O neydi o? Benim de her cuma cumartesi bu kabare programımızda doğum günlerini kutluyorum falan. Bazen üstüm full mum oluyor. Ahmet. Ben de diyorum bu niye böyle oluyor falan. Meğerse sonradan keşfettim. Ben gidiyorum böyle insanların doğum günü kutluyorum. Üflüyor müflüyor üstüme bir şey oluyor. Ondan meğerse o mum lekesi ondanmış yani. Hani bizim Sabit Kanca filminde İsmail diyor ki mumdan çıkmış yangın diye. O yani. Gördün mü geçen paylaştım. Tansiyonu düşüyor ya bizim amcanın filmde hani. Hocam ne oldu hocam?
4: İrfan, depremden önceki hayatımızı, yaşadığımız o bahçeli evi, herhangi bir apartmana korkmadan girmeyi veya ne bileyim işte yüksek bir eve gidip böyle ne güzel esiyormuş derken ki rahatlığı mumla arıyoruz ya.

0: Hayatımız çok değişti.
1: Değil mi?
0: Çok şükür canımız sağ.
1: Ya şükürler olsun efendim. Depremden önceki hayatımı mumla arıyorum diyor. Buyursunlar.
2: Efendim. Lütfen bana da şarkı armağan eder misin? Bugün benim doğum günüm de.
1: Öyle
2: bekliyorum.
1: Mi?
2: Güzel bir şarkı istiyorum. Rica ediyorum. Kendine iyi bak.
1: Bu bakalım yaşasın. Güzel bir şarkı. Sıradaki Radyo'da. Şarkıyı hanımefendinin adı ne? Pınar Eda mı? Güzel yaşlarınız olsun Pınar Hanımcığım. Reklamlardan sonraki şarkıyı sizin doğum gününüzün şerefine çalalım o zaman. Olur mu?
3: İnfanın eskiden mahallenin delisiyle bile belliydi. Artık kimin deli, kimin akıllı olduğu, herkes böyle bir sinsi. Yani eski insanlar, eskiden elektrik kesildiğinde bile güzeldi. Şimdi kesilmiyor. Bir kesildi mi herkes böyle internetten dolayı senin yüzünde sivilce varmış filan moduna giriyor. Vallahi eskiden yani çeşme suyu bile içerdik ya. Vallahi billahi yani. Eskinin her şeyi güzelmiş be. Ya. Vallahi güzel. Efendim, galiba en çok...
1: Yani yalnız değiliz bizim kuşak. Böyle 2000'leri 90'ları yaşayan kuşağın içinde böyle bir yumru efendim. Vallahi billahi. İrfan bunu gördün mü? Astrolog Can Ay doğmuş. Vallahi benim gördüğüm tek astrolog Aygül Aydın ya. Bunu... Ne demiş bu Can Aydoğmuş? Galatasaray son iki maçını kaybedecek ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe şampiyon olacak demiş. Ne zaman demiş bunu ya? Bu kim bu Can Aydoğmuş? Böyle bir şey yaşanma ihtimali var mı Ahmetciğim? Var mı böyle bir şeyin yaşanma ihtimali? Galatasaray son iki maçını kaybedecek ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe şampiyon olacak diye. Bu saatten sonra mı? Aygül ne diyor bu mevzuya Aygül? Dur ben bir Aygül'ü arayıp geliyorum ya. 0-549-204-0-104. Efendim neyi mumla arıyorsunuz? Bize 0-549-204-0-104'e yollayın. Bir mesaj sallayın. Maça kaç gün var bu arada? Yani astrologlar da işte şundan nemalanalım da ondan sonra bizi de bir duysunlar, tanısınlar diye böyle bir saçmalık var mı? Bakacağız. Salla mesajı geliyorum 0549 204 0.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista.

0: BBVA.
1: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
2: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Radyo D.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: İçtenlikle çalışır, samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo D, eğlence başladı sevgili dinleyenler, bir hafta beraberiz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaralarına bugün mumla arıyorum dediklerinizi yolluyorsunuz. Şu an otobüsü mumla arıyorum diyen de var. Güzel yayınlar demiş. Emel hocam hoş gelmiş. Gençliğimi mumla arıyorum diyor. Hocam siz hala gençsiniz. Kafa genç. Görüntü genç. Allah Allah. Hollanda'dan Bünyamin göndermiş. Az önce bu astrologla alakalı. Eğer ki diyor dediği olmazsa İrfan, o astroloğun astrolog kariyeri biter demiş. Valla şimdi Can'ı araştırdım, Can Aydoğmuş'u. Çok seveni var ve de bayağı bir şeyi de bilmiş. Hatta Burak adında bir dinleyicimiz göndermiş. Burak diyor ki Can Aydoğmuş söylediyse doğru olabilir diyor. Ve 2020 yılında yaşanan her şeyi tam yer ve tarihlerle önceden bildi diye de bayağı bana böyle tarih tarih, dosya dosya göndermiş efendim olanları. Burak helal olsun ya sana. Nerede o? Şu galiba değil mi? Yani bakıyorum daha sonra diyeyim şunu. Onu aç bakayım. Yani ne dediyse oldu. Sakarya işte havai fişek fabrikası patlamasını birkaç ay öncesinde bilmiş. Patlamalara dikkat çekmiş. Yeni tip Çin virüsü çıkışından önce yeni bir virüs tespit edilecek demiş, bilmiş. Covid-19 virüsün dünyada ilk kez çıkış tarihini bilmiş. Manisa depremi, Bingöl depremi, Bodrum Muğla depremi falan böyle. Bayağı bir işte şey var elimde, bilgi var, data. Yani Can'ın bildiği şeylerle alakalı. Ama şimdi Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluğuyla alakalı. Tamam, tutturamazsa kimse sallamaz. Ama onu da bilirse eyvah. Hani Nasrettin Hoca misali var ya, hani ya tutarsa diye. Hani ya tutarsa diye. Hani olur ya, ya tutarsa bir maya çal bakalım yani. Hani ya tutarsa. Astrologların çoğu da böyle yapıyor. Ya tutarsa zaten. Ya. Ama dur, bu konunun takipçisi olalım. Tamam mı? 0549-204-0104. Yani tabii bir dinleyicimiz de yazmış. Adam zar atmış. Tutarsa gelsin diyor yani. Ona göre. Yani bilmiyorum, tabii geçmişte örnekleri var. Seçimlerle ilgili astrologlar yorum yapıyorlar. Ondan aa ben işte tarihi yanlış bakmışım falan sonra olmayınca. Ama hiçbir takımın taraftarı şu an bu mevzudan çok mutlu değil. Ne oluyor? Herkesin planlarının ötesinde bir şey yani. Hani kim mutlu? Efendim aramızda kim mutlu? Canım benim hoş gelmişsin, buyursunlar çalım.
1: Agacım ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin canım benim.
0: Canım benim, hoş
1: geldin. İyi yayınların olsun inşallah.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Bursa'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Sevgiler. Öptüm en güzel yerinden. Günah çıkarmak
0: amacım değil, söyleyeyim. İrfancığım emin ol, son maçı veririz. Bir Fenerli olarak ben inanamıyorum hiçbir şekilde demiştin. İnsanların inanası gelmiyor bu arada. Bununla alakalı. Bir bakacağız efendim. Yusuf Güney'in gezegeninden mi geliyor buna da haberler abi acaba demiş.

0: Ya tutarsa? Ya tutarsa? Evet sevgili dinleyenler, şu an gündemde astrolog Can Ait Doğmuş'un Galatasaray son iki maçını kaybedecek ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe şampiyon olacak açıklaması var. Bir bakacağız buna. İrfan'cığım anca falcılar, astrologlar inanır buna diyor dinleyicim.
1: İstanbul Maltepe'den arıyorum. Çok cızırtı var. Sesinize hasret kaldım. Bir ilgilenirseniz.
0: Tabii
1: çok
0: ki de ben. Bu fırtına, bu havalar nereleri etkiledi acaba? Hemen baktırıyoruz.

0: Eyleme dilini edepsiz, söndürürler mumunu sebepsiz.
1: Eyleme birini edepsiz, söndür... Ne bir daha ver bakayım ben...
0: Eyleme dilini edepsiz, söndürürler mumunu sebepsiz.
1: Ya. Selam İrfan'cığım, karakter olarak dolgun, fiziksel olarak zayıf olduğum yılları mumla arıyorum. Karakter zayıfladı diye düşünmeyelim ama diyor. Sakın. Hemen buna da bakayım şöyle bir.
2: İrfan'ım.
1: Canım merhabalar.
2: Eski benliğimi, çocukluğumu mumla arıyorum İrfan'ım.
1: Ya. Şimdi bunun üzerine çocukluğumu mumla arıyorum dedin. Hafta sonu Niran Ünsal'ın bir şarkısını paylaştım. Benim böyle dinlediğim zaman böyle gençliğe giderim. Haktan şarkısı. Bilir misiniz? Şimdi bambaşka bir şey yapacağım bu havada. Sevgili dinleyenler, biraz radyonuzun sesini yükseltin ama, olur mu? Bunu dinlememiz lazım çünkü. Bunu. Bu şarkının ilk çıktığı yıllarda demek ki ne yaşadıysam bana böyle bir dokunur bu şarkı.

Hatırladığımız zamanlar. Ya bir anda havanızı değiştirdim bakın.

Bu şarkıyla haber merkezimize gidelim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Oğuzhan'ın saygı gecelerine Mustafa Sandal gecesi düzenlendi. Orada işte yapay zeka ile yapılmış şarkılar, gerçek solistlerin okulduğu şarkılar tartışması başladı. Ama biz işte böyle doğal, samimi 90'ların tadından böyle bugünümüze geldiğimiz için bu şarkıların yeri her zaman bambaşka ya. Şimdilerde çokça dinlenen şarkılar biliyorsunuz yapay zeka ile yapılan şarkılar ama işte bu şarkılar başkaydı ya. Haberler var, reklamlar var. Ardından geliyoruz efendim. Bugün konumuz mumla arıyorum. Neyi, kimi, hangi zamanları mumla arıyorsunuz?

0: Ekibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi bugün start aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan sporcuları kabul ederek uğurladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan macera 19 ülke ve 64 şehri kapsayan 19 bin kilometrelik yolun sonunda Nepal'de yaklaşık 7 bin metre rakımda noktalanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonla ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesi sonrası ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. İran ordusu halkla ilişkiler birimi Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise donanmalarına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve Basra Körfezi'nde görev yaptığını bildirdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 17 artarak 2696'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. TÜFE, Nisan'da aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 oldu.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 16 derece. Ankara aralıklı yağışlı 9, İzmir ve Adana parçalı ve çok bulutlu 17, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 15, Diyarbakır sağanak yağışlı 20 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
5: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
6: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Çay başka, çay kurban başka.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Radyo D'de ikinci saatimize geldik artık sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları biliyorsunuz. Konumuz mumla arıyorum. Ya bunu bile yazmış Ali Koç'u mumla arıyorum diyen var ya. Selim de diyor ki abi önümüzdeki hafta o astroloğu mumla arayacağım ben diyor, demiş. Ama anladığım kadarıyla bu astrolog Can en başından beri şampiyon Fenerbahçe olacağını söylüyor. Umarım öyle olur diye mesaj okudum. Bakacağız. Efendim sizler neyi mumla arıyorsunuz? Hasibe Hanım göndermiş. Vefat etmiş annemle babamı mumla arıyorum. Denizli'den selamlar diyor. Ahmet'im ne güzel göndermiş. Bak bak bak.
1: Benim mumlardığım tek bir insan var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Saygılar.
0: Ya. Bu arada Nedim abi canımız Nedim abimiz var. Cuma günü bir de sahneme geldi. Üşenmedi yani kendisi. Şu an stüdyoda bizi dinliyorlarmış. Onlar da workshoplara falan başlıyorlar. Instagram'dan paylaşacağım. Senaryo üzerine, ustasından senaryo nasıl yazılır, işte karakter inşası, görsel dil, özellikle de hani sosyal medyada içerik üreticisi olmak gibi alanlarda workshoplar yapılacak. Ben size Instagram'dan bunu detaylı bildireceğim. Selam olsun. Ne yazmış? Abi bir kıza aşık oldum. Sizi radyoyu dinliyor. Nasıl açılabilirim diyor. Geçen evlilik teklifinden sonra bu mevzunun önü açılmış oldu yani. Vallahi. Kim göndermiş bu kardeş? 1877. Adını bir yazar mısın bana bir? Yaz yaz yaz adını.
2: İrfan.
0: Abi dur bağırma kurban olur.
2: İrfan ben de parayı mumla arıyorum. O parayı bulsam var ya ilk önce o sarı çocuğu vuracağım. Sarı çocuğu.
0: Aman abi bir dur. Bahar'cımız buradaymış efendim. Bahar'cım.
3: İrfan merhaba ben Bahar.
4: İrfan merhaba ben Ümit.
3: İrfan babam bana Instagram'daki eğlenceli videolarını gösteriyor. Ben de onları izleyip çok gülüyorum. Çok eğleniyorsun. Beni de oraya çağır da beraber eğlenelim. Deliyiz bugün.
4: İrfan bizi de
0: ya Bahar senin bu heyecanın, onu bu iç temperamanın işte geleceği umudumuzu arttırıyorsun. Vallahi billahi.
4: İrfan delirt bizi İrfan. İyi bayramlar İrfan.
0: Eyvallah abicim. Teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bahar'cığım öpüyoruz seni de. Anca falcılar söyler bunu falan mesajları var. Gördüm efendim ondan. Ah İrfan'cığım ta yiğnim çıkmıyor. Biz de mecburen katlanıyoruz bu okula. Eski okulumu mumla arıyorum demiş bir öğretmen. Vallahi hocam az önce gördüm yine Diyarbakır'da polis, bak o kadar önemli ki okullarımızın korunması. Bir polis bir tanesini durdurmuş, engellemiş. Öğrenci, okulun öğrencisi okula silahla girmeye çalışmış falan. Ah hocam ah. Erhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
5: İyi günler kardeşim. Valla Türk parasının alım gücünü mumla arar olduk.
0: Türk parasının alım gücünü mumla arıyorum diyor. Evet.
3: Abi bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu bir şey rica edeceğim. Bu senaryo ile ilgili paylaşacağım workshop ile ilgili. Beni Instagram'dan özel olarak bilgilendirir misin? Çünkü hikayeler bizler için, yani görme engelliler için şu aralar çok erişilebilir değil.
0: Ah canım benim. Tabii ki de. Caner Can diyor ki, dinleyicimiz Caner Can, İrfan Aygül de bir yayınında Fenerbahçe bu yıl ve bundan sonraki 2030'a kadar olan yıllarda şampiyon olacak demişti, bilgin olsun diyor. Ya Aygül yakmışım bizi ya. Vallahi. Eyvah eyvah. Kesin bilgi mi bu? Bakın bu bu Aygül dedi mi böyle bir şey? Ya bugün Aygül'ün kulaklarını ne çınlattınız? Yok Aygül bizi şey iplemiyor. Yok Aygül Fenerbahçe şampiyon olacak dedi. Ya

0: Ya artık tabii şunu söylemek lazım. Yani astrologlarımız artık yani toplum mühendisliğinin önemli bir parçası gibi oldular. Eskiden tabii daha akil insanlar, daha hocalarımız, hayatta olan çok önemli, kıymetli hocalarımız vardı ama şimdi yine tutulacak bir dal aradığı için insanoğlu ne yapalım yani... Hak da veriyorum. Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Kanıyoruz çünkü bekliyoruz da. Yani aklı başındaki iki tane söyleme ihtiyacımız var, mecbur. Bakayım şöyle.
1: Merhabalar, İrfan Samsun'dan Öznur ben.
0: Öznur hocam.
1: Mumla aradığım eski maaşım. Eski maaşımdan hiç değilse kenara 3-5 kuruş ayırabiliyordum. Bir de Aygül Fenerbahçe şampiyon olacak demedi. Ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu. Astromatik uygulamasına sorulduğunda astromatik uygulaması şampiyon olacak dedi.
0: Ya. Aygül dememiş. Allah da bir içim rahat etti. Bak yemin ediyorum içime su serptin kız. Vallahi billahi. İçim rahat etti şu an. Cumartesi, pazar seni Mumla arıyoruz İrfan. Yayınlar diyor. Eyvallah, teşekkürler ediyoruz.
2: İrfan şuna bir abi bak. Cumartesi, pazar seni Mumla arıyoruz. İyi yayınlar.
0: Canım benim, sağ ol. Şimdi bu kardeşimiz yazmış. Abi istek bulunsam o kız için olur mu? Ben yanar büfeden diyelim. O anlar diyor efendim. Hangi büfe? Niye büfe yanıyor ya bu? Neredesin? Hangi şarkı? Yaz da bana bir. Ona bir bakayım ben özellikle, tamam mı?
3: İrfan abi nasılsın? Ben okuldan çıktım, şimdi yine seni dinliyorum. Hafta sonu sensiz çok kötü geçiyor.
0: Aç canım benim, kurban olayım. Bakayım şöyle bir. Sen 80 kuşağından bir şeyler çalınca o şarkılar o kadar iyi geliyor ki, enerjine sağlık demiş. O anlara yolculuk yapıyoruz diyor.

Bir Trabzonsporlu olarak söylüyorum. Galatasaray son iki maçını kaybetsin. Fenerbahçe de kaybeder. Trabzon'u vur Fener'e, ikisi de aynı olur diyor. Çok kafa yordunuz valla. Hakkınızı helal edin. LGS'den tam puan almayı mumla arıyorum mesajı var.

0: Yasin Uzun diyor ki özellikle aksine diyor, astromatik Galatasaray şampiyon diyor. Bir daha sorsunlar. Yanlış soruyordu. Yok, eskiden sorulmuş galiba. Geçen seneki mevzu değil mi? Arkadaş, ortalığı karıştırdınız. Vallahi billahi. Ya çok teşekkürler. Kim bu? Akın Tuğluk. İrfan, senin gibi adam gibi adamları mumla arar olduk be kardeş diyor. Akın Tuğluk. 21 yaşımı mumla arıyorum diyor Elif Hanım.
1: Abi bu yaz Bodrum'a geleceğim, seni mumlarayacağım. Seni bulurum abi.
0: Bak.
1: Geleceğim abi, beni misafir et abi.
0: Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Vallahi hep söylüyorum, emekliliğime doğru geçince artık radyo falan da yapmadığım zaman dinleyicilerim olarak siz bana Instagram'dan falan bir şekilde ulaşırsınız. Diyeceksiniz ki İrfancığım, şu eski günleri yad edelim. Geleceksiniz böyle bizim bahçede falan, ondan sonra keyif yapacağız. Bugün böyle bugünlerde radyodaki günleri konuşacağız sizinle. Bunu yapacağım da tek tek ağırlayacağım bütün dinleyicilerimi ya. Vallahi. Yapacağım. Hayallerimden birisi bu benim, biliyorsunuz. Bir de ileride benim bir senaryom var. Onu çekeceğim. Onu da Bodrum'da çekeceğim zaten, biliyorsunuz. Onu da dinleyicilerim arasından böyle yetenekli olanları biliyorum, çünkü mizahınızı falan. Onları böyle kafama da bazılarınız yazılı. Sizi de tanıdıktan sonra sizle çekeceğim onu da ya. Vallahi. Niye, ne güzel olur. Allah Allah. Yani kasta para vereceğimiz de. Reklama gidiyorum efendim. Neyi mumla arıyoruz? Söyleyin bana. 0549-204-0104'e mumla arıyorum deyin, yollayın. Geldiğim zaman dinleyeceğiz bu şarkıyı. Reklamlar.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Erciyes.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı elindeki telefonu arayanlara gelsin.
0: Radyo de.
2: Hayatın içinde.

0: Burası Radyo'da keyif devam ediyor sevgili dinleyenler. Bak mesajlar var. Müzik dinlediğim zaman diyor. Stres ve kaygıyı azaltıyorum diyor Elif Hanım. Hatta müzik dinlemek çok çeşitli. Slow müzik, arabesk müzik, pop müzik, Türk sanat müziği, 1990 ve 90-80 müzik, oyun havaları, yabancı müzik, diğer müzik çeşitleri ne olursa olsun insan müzik dinlediğinde stres ve kaygıyı azaltıyor diyor. Doğru. Bakın şöyle bir ses var. Serhan Bey'den gelmiş efendim. Bakın
1: diyor ki, İyi bayramlar. Eski gülen yüzümü, iç huzurumu ve eski psikolojimi onunla arıyorum. Suratsız biri oldum, çıktım ya.
0: Yani işte o mumla aradığımız o eski halimize dönmemiz lazım. İlber Hoca bile diyor, müziksiz bir gününüz olmamalı diyor. Nerede İlber Hoca'nın şeyi? Bakayım şöyle bir. Bakın İlber Hoca, İlber Ortaylı. Burada geldi.
2: Müziği dinlemek zorundasınız. Bu bir aylık meşgale değil, günlük meşgale. Yani lütfen müziksiz geçen gününüz olmasın. Çünkü o sizi çeker, ruhunuzu dinletir, müzik sizi canlandırabilir, hayata ve sokağa bağlayabilir. Günlük hayatınızın içinde müzik olacak.
3: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
0: O yüzden çok çok çok önemli sevgili dinleyenler. Şimdi bakıyorum hayat çok acımasız. Şimdi mumla arıyorum bugünün konusu. Ve eski insanları, eski vicdanı da mumla arıyoruz. Şimdi günün biz yayında yokken yuhlanacak haberini paylaşacağım sizinle. Birisi, ismi lazım değil, bir fast food dükkanı var, dünyaca ünlü. Hafta sonu oldu bu olay. Bir şubesinde durumu olmayan bir anne kız için makine üzerinden yemek siparişi ettim diyor. Fişi aileye verdim diyor. Kendi yemeğimin siparişini de ödedikten sonra beraber sıraya girdik diyor. Benim için bir tepsi hazırlanırken aile için hazırlanmadı. Sebebini sorduğumdaysa onlar restoranda yiyemez. Onlara paket hazırlıyoruz. Ancak paket hazırlayabiliriz cevabını aldım. Sonra diyor ki bu vatandaş, bu rezalet üzerine yöneticiyi çağırdım. Ben yiyebiliyorken bu aile neden restorana alınmıyor diye sorduğumda yüksek bir sesle kurallarımız var, öyle herkesi içeri alamayız cevabını aldım. Diğer müşterilerin de tepki göstermesi üzerine en sonda aileye servis yapıldı. Durumu haberleştireceğimi söylediğimde ise yönetici benimle konuşmak istedi. Tek kelime özür dilemeden haklılığını savundu. Daha önce bu şubeye hiç girmeyen, hiçbir vukuatı olmayan, sadece fakir oldukları için bu muameleye maruz kalan ailenin iletişim bilgilerini aldım ve yemekleri bitene kadar restorandan ayrılmadım. Küçücük bir kızın yüzüne "sen burada oturup yemek yiyemezsin" diyecek kadar aşağılık olan bu zihniyeti sizlerin takdirine bırakıyorum diye sosyal medyadan paylaştı. Alın size mumla aradığımız vicdan. Ve hafta sonu biz yayında yokken yuhlanacak mevzu. Yuh efendim, gerçekten. Milyonlarca kez tıklandı bu mevzu. Tabii bu mevzuda o anne ve kızının fotoğrafı paylaşılmış. Onu çok yadırgadık ama anne ve kızı paylaşabilirsiniz demiş. İzin almış efendim. İşte görüyorsunuz efendim, mumla aradığımız işte kaybolan vicdanımız.

0: şimdi geliyorum mesajlarınıza. Ayhan abi hoş geldin, merhabalar.
1: Kadıköy'den selamlar.
0: Selamlar Kadıköy.
1: Değerli çocuk. İrfan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler abim. Hoş geldin. Ben de arıyorum vicdanı, merhameti, kalbine mühürleyip şerefiyle yaşayan insanları arıyorum. Küskünlüğün, kırgınlığın, dargınlığın kaliteli kimliğe bürünerek yansıtıldığı zamanları arıyorum.

insanlıklarını da kaybetmişler. Durum böyle sevgili dinleyenler. Hüseyin II. yazıklar olsun, insanlığını kaybedenlere yuh yuh yuh demiş. Evet, hafta sonu gündemde, sosyal medya gündeminde bu vardı sevgili dinleyenler. Ne acıdır ki bunu da gördük. Yani bakıyoruz. Şimdi hangi şube diye yazmış dinleyicilerimiz. Onu paylaşmamış ama markayı paylaşmışlar. Girin bakın sosyal medyada. Belki siz de tepkinizi gösterip oradan yemezsiniz diye umuyorum. Ki zaten bunların çok... Yani geçmişleri de karneleri de çok temiz değil bunların. Yani insanlara böyle bir muamele yapılması eskiden böyle alışık olduğumuz şeyler değil. Ama şimdi bunları da görür olmuşuz. Gündem olduğuna göre demek ki böyle şeyler var, yok diyemeyiz. Yoksulluğu kapı dışarı etsek ve bu insanları içeride tutsak, ama yok, maalesef böyle bir şey var. Yani burada yemek yiyemezler dedikleri insanlar, bakıyorum bizim Anadolu insanı ya, Anadolu insanı onlar, onları kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. Ama keşke yoksulluğu kapı dışarı edebilsek ya. Keşke. Keşke. Akıyorsun.

0: Evet, dinleyicimiz de aynısını söylüyor. Bunlar ne satıyorlar? Kibir mi satıyorlar, yemek mi satıyorlar diyorsunuz ama yemeklerinin kalitesi de öyle yani hani çok kaliteli diye değil. Sonuçta fast food birçok bu konuda işte sağlık açısından zararlarını herkes dünyada biliyor. Ama bunlar galiba yemeğin dışında böyle kibir satıyorlar dediğiniz gibi. Sınıfsal bir insan ayrımı satıyorlar efendim. Evet, maalesef böyle bir durum. Peki mesajlarınıza dönüyorum şurada. Filiz Hanım merhaba.
1: İrfan'cığım, dürüst insanlara mumla arar olduk ya. Herkesin bir tarafı ayrı oynuyor çok şükür artık.
0: Herkesin bir tarafı ayrı oynuyor diyor. Doğru. Tabii onunla birlikte bunları gördükçe biz de kafayı oynattık. Ama diyorum ki gelin biraz da göbeği oynatalım yani. Hani o bir yerden kastınız nedir Filiz Hanım? O neresi? Her yer oynadı çünkü maalesef.
2: İrfan merhaba. Ben mavi önlük giydiğimiz zamanları mumla arıyorum. Çünkü o zaman statü fark etmeksizin.

0: marka fark etmeksizin herkes mavi önlük giyiyordu. Birinin diğerine göre hiçbir üstünlüğü yoktu. Az önce söylediğin haberi gerçekten çok duyunca çok üzülenlerden biriyim ben de. Aynı hassasiyeti de taşıyorum aslında. Duyarlı tepki verenler mutlaka olacaktır ama ben o mavi önlük giydiğimiz zamanları çok arıyorum. O vicdanımızın kaybolmadığı zamanları çok arıyorum.
1: Ya bakın. İrfancığım, bu firma zaten boykot listesinde. Tabi onların Filistin davasında tutumlarından falan. Ya ne olursa olsun bir tane çocuğun orada onurunu, kalbini kıracak en ufak şey bunları kahreder gerçekten. Evet, dinleyicimiz de yazmış, bunların en pahalı menüsü 300 TL'den aşağı değil. Bir de yani şey bir yerde değil öyle hani... aman bir bize bir faydası, bizim hiçbirimizin cüzdanına bir faydası yok buranın ya. Ah, bunları evde yapmayı bir öğrenseniz o kadar da lezzetli oluyor ki evde yapınca, vallahi billahi. Geçen Mira'ya şeyi keşfettim, bir tane böyle çıtır tavuk yapılan dünyaca ünlü bir markanın. Şimdi canım kurban oldum. Tabii evden de çıkamıyor. Sürekli de dışarıdan verdiği zaman siparişte sağlık açısından çok emin olamıyor. Oturdu iki günde öğrendi onu yapmayı. Bakın hanımlar, bir şey çıkmış böyle çıtır ekmek kırıntısı. O tavuğun üstüne koyunca aynı ondan oluyor, yemin ediyorum. Mira bunu zamansızlıktan çözdü. Onun en sevdiği şeylerden birisiydi. Çıkıp yiyemiyor. Sürekli sipariş verdiği zaman da işte sağlıklı mı, değil mi? Aynı sürekli fast food yiyorsun. Ama evde kendin yapınca daha başka bir şey oluyor. Yapın, deneyin ya. Bunlara para yedirmeyin ya. Reklamlar var. Reklamlardan sonra bakacağız. Neleri mumla arıyoruz? 0549 204 0104'e yollayın bakalım.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Tek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo
3: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Mayıs pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik düşüşle 14.370 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo Tek.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
6: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok.
8: Aidat da yok.
7: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo DB'nin İrfan Hasanan. Radyo makinesini çalıştırmaya devam ediyoruz. Yolda mısınız? Nedir durum? Efendim 0549 204 0104. Bugün şey hoşuma gitti ya. Bak bu yanar büfeden kardeşimiz. Ondan sonra böyle aşkını itiraf etmeye çalışan gençlerimizi görüyorum. Eskiden de 90'larda 2000'li yıllarda radyoyu böyle kullanıp hatta radyolarda da çöp çatan programları vardı böyle eskiden. Şimdi kendimi öyle zannettim, çöp çatan programı yapıyorum falan. Emirhan Metlek, Selma'ya çok selam söyle abi diyor. Sarışın kendisi demiş. Niye özellikle sarışın dedin Selma için? Emirhan'dan Selma'ya çok selam yollar mı? Çok selam yolluyorum. Bakın az değil, çok selam yolluyorum. Özellikle Emirhan Metlek'ten Selma Hanım'a selamlar. Arabadan inmeden selamı yetiştirdik yani. Güzel. Abi dur, video çekeceğim diyor. Dur. Ya. Aman aşk meşk konuşalım. Sıkıcı şeyler var. Bakın Kenan Doğulu demiş ki yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Akşam ne yapalım diyorlar. Hiçbir şey yapamazsınız diyoruz. Akşam yemeğe gidersin, sonra döner yatarsın. Eskisi gibi mekanlar yok artık diyor. Yani acaba bunun sorumlusu sadece başka nedenler mi? Şimdi bakın konumuz mumla arıyorum. Eski İstanbul'da yani 2000'li yıllar böyle eğlence sektörünün zirve yaptığı, altın çağını yaşadığı zamanlar gerçekten yani hafta içi hafta sonu fark etmez. Şimdi bir tek cuma cumartesi böyle hareketli, hafta içi bile koşa koşa giderdik yani. Ama bunun sorumlusu sadece mekancılar mı, ekonomi mi, sanatçıların acaba kaşeleri mi? Çok para istiyorlar. Herkes mekan çıkartamıyor. Hala var ama bir elin parmaklarını geçmiyor. İyi mekan yani gideceğim, keyif alacağım dediğim mekanlar az. Bak Kenan Doğulu bunu söylüyor. Yurt dışından misafirimiz geliyor. Akşam ne yapalım diyorlar. Hiçbir şey yapamazsınız diyoruz. Akşam yemeğe gidersin, sonra evine döner yatarsın. Böyle oldu. Yani her şeyi mumla arıyoruz maalesef yani. Maalesef. Ya eskiden hatırlasanıza yani futbolcular bile dışarıda yani takımlarımızın futbolcuları eğlenir falan. Şimdi görüyor musunuz, bir tane futbolcu bile bir yere gitmiyor ya. Yok. Ne oldu? İstanbul'da bir Reyna katliamından sonra eğlence sektörü de bitti. İnsanlar korkar oldu. Dışarı da çıkmıyorlar. Ama onunla birlikte artan maliyetler. Sanatçılar çok kaşeler istiyorlar ve çıkaramıyor mekancılar. Bazen her şey sararıp sollar. Biz hep rengarenk rengarenk. Gözüm kara, kalmadı yara. Ama Kenan haklı. Yani eğlence hayatının olması. Yani Türkiye'nin merkezi İstanbul. Başka kozmopolit bir yer. Yani o yüzden burada devam etmesi, ölmemesi lazım eğlence sektörü. Yani turistik açıdan falan çok önemli şeyler. Kenan Doğulu'ya selam ediyoruz. Cak kıdı, cak kıdı gezmek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. 0549-204-0104.
1: Yani bu saatten sonra birine yardım etsem mi etmesem onu bile düşünüyorum artık.
0: Ne yardım ya? Niye?
1: İrfan iyi yayınlar. Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Konu ekonomi mi tam bilmiyorum ama benim anlatacağım da sanırım benim için ekonomik bir olay.
0: Hayır abiciğim, konu ekonomi değil. Mumla arıyoruz dediğimiz şey. Bazı değerlerimiz falan.
1: İnsanlara yardım etmekten falan bahsediyoruz herhalde. Geçenlerde otoparktayım, arabayı park ettim, marketten çıktım. Bir tane kadın geri geliyor ama bayağı bir lüks bir araba. Hı. Neyse ben de doğal olarak insanlık görevimi yerine getirmek için gel abla gel daha var diye arkada daha mesafe olduğu için eşlik ettim. Kadın arabayı park ettikten sonra kafasını uzatıp ben sizden yardım istemedim ki dedi. Hani şu an birine yardım etsek mi, etmesek mi? İyice kararsız kaldım. Böyle de bir hikayem var. Geçen hafta yani.
0: Tek derdimiz bu olsa, doğru Kenan Doğulu'nun dediği gibi ama... maalesef sevgili dinleyenler... O eskisi gibi o sosyal ve ekonomik düzen özleniyor. Kim göndermiş bunu bakayım? 52.89 Sıla'dan kötü kötü çalsana. Benim gereksize gitsin, o kendini biliyor demiş ona. bakayım şöyle bir İrfan... Bunlar böyle yaptıkça sanki reklam alıyorum, firma kapanması gereken gündem oluyor. Evet. Sen insanları böyle hakaret ederek el hareketleriyle tavırlı tavırlı sunumlar yapan restoranlar hep ünlü oluyor ya. Bunlar da böyle ters davranarak ünlü oluyorlar galiba. Bence para yedirmeyin demiş. Az önceki anlattığım o iki anne ve kızını almayan restoranla alakalı söylemiş abimiz. Ayhan abi. Ama çok mesaj geldi, bebek katili, siyonist destekçisi bunlar, bu firmalar diye boykot edin deniliyor dinleyicilerimiz tarafından. Şimdi sevgili dinleyenler, şimdi az önce de söyledim. Bu arada şahıs yakalandı, o Diyarbakır'da elinde pompalı tüfek olan okul polisinin müdahalesiyle durduruldu. Şimdi öğrenci bozuldu, veliler değişti. Şöyle bir veli türedi diye sosyal medyada gündem oldu, hafta sonu gördük. Böyle pişkin bir veli profili şöyle bir mesaj atmış. Demiş ki iyi günler, sınav kağıdını şu öğrencinin yollar mısınız, sorulara bakmak istiyoruz diyor. Veli diyor bunu öğretmene. Öğretmen de diyor ki sınav kağıdı o şekilde eve gönderilmiyor, okulda kendisi bakabilir diyor. Veli de demiş ki yanlışlarına nasıl bakıp öğrenecek? Fotoğrafını atabilir misiniz? Ben görmek istiyorum, neden yapamamış benim evladımı diye sınav kağıdını yollamasını istiyor. Bir de böyle bir durum var. Haklılık yanı da var velinin, ama geçmişte örneği de yok. Yani değil mi, hiç kağıdı, sınav kağıdını işte veliye gösteren öğretmenlerimiz oluyor muydu? Yani bunun birçok şeyi olabilir. Yani bak, o zamanları da mumla arıyoruz yani. Ben şahsen annemin babamın sınavda ne yaptığımı, kağıdımı görmelerini istemem yani. Hani çok ilgili, alakalı mı gözükmek istiyor bu veli? Hani bakınca ne öğreneceksin acaba? Çocuğunun neyini öğrenmiş olacaksın mesela? Onun yerine otur birlikte çalışın falan yani. Eskiden bazen oluyordu, eve götürüyorduk sınav kağıdını. Hatta bir dönemler böyle veliler imzalarmış falan filan. Öyle duymuştuk ama... Ama ne için yani, hani... acaba veli öğretmenin adil bir şekilde değerlendirme yapmadığını mı düşünüyor? Hani bir kağıdı göster bakayım, sen bu çocuğa ne bu puanı verdin bir bakayım. Burada alttan alta böyle birkaç tane alt metni var bu olayın. Hani evet, gönderilse iyi olur. Hani evladınızın işte yaptığı hataları görürsünüz falan. Acaba yani bu veli öğretmenin yaptığı oradaki kayırmaları mı acaba tespit etmek istiyor? Ne dersiniz? Düşünceniz nedir? 0549 204 0104'e bir bakalım sizin fikirlerinize.

0: İrfancığım bunlar çocuklarını okula yollamasınlar, evde kendileri eğitsinler o zaman demiş. Öğretmen galiba bunu yazan. Yani aslında bak dinleyicimiz de diyor, sınav kağıtları artık taranıp sisteme girilmeli ve öğrencilerin, velilerin de görebileceği gibi olmalı artık diyor. Bakın bu da fikir. Evet, güzel. İrvancığım öğretmen göstermek zorunda çocuğa da veliye de. Aynısını üniversite hocaları yapıyor. Gösterseniz de kardeşim ölür müsünüz? Hata yapar diye korkuyorlar bence diyorlar. İrfan 90'larda yazılı kağıtlarını öğretmenler verir. Bir gün bizde kalır, ertesi gün götürürdük. Bence şimdi de uygulansa mantıklı. Evet, bazı okullarda böyle bir şey vardı. Güzeldir bizimle. Darısı başına, baksana. Ya uslup meselesi. Yani versene o kağıdı, bir yollasana, bir fotoğrafını çekip ona bir bakacağım ben. Hani velinin bir tavrı var orada. Kalbin yasına. Böylesi bir daha gelmez. Bu dünyadaki en güzel. Diyor ki veliyle paylaşılması değil ama öğrenci kağıdını görmek istediğinde bu kadar geç kalınması bence biraz imakarlık diyor. Ececiğim teşekkürler. Efendim reklam var. Onun öncesinde haber merkezimiz bizi bekliyor. Geleceğiz. APO ömrüm çalar mısın kız arkadaşıma demiş. Oo. Haberler reklamlardan sonra o zaman.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi bugün start aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan sporcuları kabul ederek uğurladı. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan macera 19 ülke ve 64 şehri kapsayan 19 bin kilometrelik yolun sonunda Nepal'de yaklaşık 7 bin metre rakımda noktalanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonla ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesi sonrası ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. İran ordusu halkla ilişkiler birimi Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise donanmalarına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve Basra Körfezi'nde görev yaptığını bildirdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 17 artarak 2696'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. TÜFE Nisan'da aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 oldu.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 16 derece. Ankara aralıklı yağışlı 9, İzmir ve Adana parçalı ve çok bulutlu 17, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 15, Diyarbakır sağanak yağışlı 20 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 4 Mayıs pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik düşüşle 14.370 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yetim Esref geldi mi?
4: Geldi ağam.
3: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
5: Esref Tek!
4: Burada kral biziz lan!
5: Cezaevinde güç savaşı.
6: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
7: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
5: Eşref ihtiyara ulaşabilecek mi?
8: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz. Vereceksin ki alabilesin.
5: Eşref'ten balıkçının isteğine tepki.
6: İnsan ona veremezsin. Onu kullanamazsın.
7: Mecbur kalırsam yaparım.
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20'de Kanal D'de.
9: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam.
11: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır. Çay başka, çay kurban
1: başka. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: İşini büyütenlerin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro komtele.
9: Anne!
10: Anne!
11: Anne!
9: Anne!
10: Anne!
12: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
13: Fuck you, Hausgeräte.
14: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme

0: bitmek çok zormuş.
1: Vazgeçilmek çok zormuş. İnsan aşkına resmen.
2: Ya indir indi.
0: Aşkımı daha indir.
1: Terk edilmek bedava.
2: Burası Radyo D, 3. saatimize geldik efendim. Burada Mustafa Sandal'ın indir derken kastettiği şey nedir biliyorsunuz değil mi? Kendisi de anlatmıştı. Yani havalanınca birileri, bazılarının havalanınca biliyorsunuz indirmek lazım. Onu söylüyor. Çok sevince bazen böyle şımartıyor olabiliyorsunuz efendim. Evet. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bu güzel radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün mumla arıyorum dediklerimizi konuşuyoruz bir yandan. Bir yandan tabii Mustafa Sandal şu an gündemde. Oğuzhan Uğur, değerli arkadaşım, bir program yapıyor biliyorsunuz. Saygı programları sanatçılarla. Onlara saygı gösterisi oluyor. Diğer bütün solistler geliyorlar. Onun önünde onun geçmişteki şarkısına bir cover yapıyorlar. Kendi usluplarıyla, tarzlarıyla söylüyorlar. Şimdi bir grup var. Nick Binler. Bu grubu bu kış hatırlarsınız. Eylülzede miydi? Eylülzede ile tanıdık. Berika Karadağ bir performans göstermiş Mustafa Sandal'ın önünde. Murat Dalkılıç ilk mesajı attı. Az önce dedi, yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm diyor. Sonra arkasında tantaşçı bir açıklama yaptı. Konser adı altında playback yapılan, orkestranın sadece çalıyormuş gibi göründüğü gecelerden sıkıldıysanız son kez geliyorum diyor. Ki biliyorsunuz Tantaşçı konserlerine de radyomuz ve Dream Türk TV'miz medya sponsoru. Beraber konserlere gidiyoruz. Ve Tan açıkladıktan sonra Zeynep Avcı, diğer sanatçılar dahil oldu mevzuya falan. Şimdi bu kızın bir sesini bir dinleyelim bakalım. Nerede? Şeyin şarkısı nerede? Ha, burada. Bakın, performansı bu kızcağızın. Denize Doğru diye bir şarkısı vardı Mustafa Sandal'ın, hatırlar mısınız? Denize doğru gel. Çok da güzel şarkıdır. Bakalım nasıl söylemiş.

Böyle bir performans sevgili dinleyenler. Mustafa Sandal da özellikle ben bu zamana kadar böyle bir performans görmedim dedi. Bu yorumu çok beğendiğini söyledi falan. Ama sanatçılar özellikle de diyorlar ki yapay zeka ile yapılıyor. Canlıymış gibi konser havasında bize yutturuluyor falan filan. Hatta Sena Gül diyor ki paşalar gibi biz yapay müzik yapan bir grubuz deseniz yine okeydi. Siz yapay zeka sesine playback yapıp izleyicinin aklıyla alay etmeyi tercih ettiniz. Niyeyse ısrarla da o ses benim sesim diye videolar çektiniz. Çok komik ve çok acı. Tekrar söylüyorum, sıkıntı yapay zeka ile müzik yapıyor olmak değil. Bence bu da gayet tartışılabilir ama bu başka bir konu. Yaptıktan sonra hayır biz yapay zeka ile müzik yapmış değiliz ısrarı ve yalanı, yani yalan bu kadar arkadaşlar, dümdüzü demişler. Herkes bu konuda düşüncesini söylüyor. Şimdi bakın, şu çok tehlikeli, biz bir radyoysak emekçilerin arkasında durmamız lazım. Özellikle de bu işin ülkemizde gerçekten de büyük emekçileri var. Memleketimizde müziği bilen, bu topraklarda geçmişten beri çok önemli insanlar var. Konunun gelip böyle emeklerin yok edilmesi noktasına geliyorsa bu çok acı olur. O yüzden her zaman gerçek müzisyenlerin yaptığı... Şimdi müzik ayrı bir şey, beste ayrı, söz söz yazmak ayrı. O yüzden de... çok önemli. Gerçek müzisyenlerin her zaman arkasındayız. Tan onlardan birisi. Hiçbir zaman sahte... Ya şimdi bu kızcağızımız tabii ki de yapay zeka desteğini kullanmış. Bu kafa sesleri o Melodyne'larla yukarı çıkartılmış falan yani. Kimse kimseyi de kandırmasın lütfen, rica ediyoruz ya. Yani. Değil mi sevgili dinleyenler?

0: Mustafa Sandal'ın bu konuda bir açıklaması olmuş bugün. Şimdi bakın, yani tabii ki de teknolojinin nimetlerinden bütün müzisyenler de faydalanacak ki faydalanıyorlar da. Ama yani burada duyduğumuz o gitarlar bilmem ne, şimdi ismini söyleyemiyorum, reklama girer, bir uygulama. Ben de indirdim, güzel sözlerim vardı, şarkı yaptım onunla yani. Hani zaten gün gelecek herkesin şarkıları olacak yani, normal sade vatandaş da kendi şarkısını yazacak artık yani. Evet. Müzisyenler de tabii kullanacak ama başka bir şey. Ne demiş, demiş ki Mustafa Sandal? Nick Binler'in denize doğru performansı konuşuluyor. AI diyenler oluyormuş. Yani yapay zeka diyenler oluyormuş. Ol diyenler. Bana DM'den bu canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin. Bu arada kimse panik yapmasın. Şarkının sözleri de bestesi gerçek. Sahibi de tam karşınızda demiş. Ama bu müziğe aşık gençleri de yabana atmayalım derim. Sanki şarkıyı o okumamış da yapay zeka okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm kendisi stüdyoya girmiş, çatır çatır söylemiş. Stüdyo teknolojisinin de nimetlerinden de belli ölçüde yararlanıp büyük bir prodüksiyon yapmışlar. Ben de alkışladım. Ama bak şey de hani teknolojinin nimetlerinden yararlanmışlar diyor Mustafa Sandal da. Bir bakış iki gülüşe tavlandı. Burada yapanlar da başarısız değiller. Bunu yapmak da bir şey. Yani orada mix'i, mastering'i öyle yapay zekanın programdan verdiğini şey yaparsanız kimse beğenmez onu yani. O teneke gibi bir şey. Ben de mesela yaptım. Dedim ki bu telefonda güzel çıkıyor bu. Yani büyük bir mekanda falan olmaz. Hemen bir DJ arkadaşım var. Ona işte mix mastering'ini yaptı falan. Adama dönüyor o şekilde olursa. Yoksa onun yolladığı çok kalitesiz teneke gibi bir şey çıkarıyor. Ya oraya. Ama emek, emek, emek işte ya. O çok önemli. Pekala sevgili dinleyenler. Hafta sonu biz yayında yokken gündemlere bakıyoruz. Mumla aradığımız şeyleri hatırlıyoruz efendim. Evet. Eski müzisyenler nerede oturacaklar böyle, bir konsere bile aylar boyunca çalışılır. Şimdi ama konser günü bile işte o yankılar, reverb'ler, salon atmosferi, yani oradaki ton master sana müthiş bir kompozisyon çiziyor. Sen o konserde zaten bambaşka bir yerde olmuş oluyorsun yani. Eskiden yoktu öyle şeyler. Millet ne kolonlarla, ne cihazlarla, ne amfilerle neler yaptılar yani. Hani şimdi tek tuşla.
1: İrfan'cığım iyi akşamlar. Antalya'dan Murat Ülker ben.
0: Hah Murat abi.
1: Evet, mumla arıyorum hakikaten. Mahallemi, çocukluk arkadaşlarımı, çelik çomak oynadığım günleri, babamın selamıyla gidip alışveriş yaptığım günleri.
0: Ya.
1: Komşularımızın bizden çıkmayışını, bizim komşularımızdan çıkmayışımızı. Komşumuz Fatma teyzenin ekmeğin üzerine yağ sürüp çocuklar gelin hadi yemek yemediniz şunlardan birer lokma yiyin deyip bizi doyurmasını. Mumla arıyorum.
0: Ya.
1: Hani diyorduk ya, nerede o eski Ramazanlar? Ben de diyorum ki nerede o eski günler? İyi akşamlar İrfan.
0: İyi akşamlar canım abicim. Teşekkürler. Bak Zafer diyor ki, İzmir'den Zafer. Abi biz bilmiyoruz ki diyor, dik ses, yan ses, karambole dinliyoruz vallahi diyor. Anlayanlar olarak yorum yapmanız çok normal. Biz dümdüz dinliyoruz. Hani bilin, farkına varın ki asıl organik, doğal, samimi olanı da anlayın. Kimseyi de yutturmamak lazım yani, hani çoğu insan da kullanıyor. Hepimiz de işin içindeyiz bunun. Peki reklam, reklamlardan sonra mumla aramaya devam edeceğiz efendim. Evet, o eskileri mumla arayacağız.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: en uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
3: New Life B12 Plus.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
3: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
1: Sana yakışanı tak. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı iftar beklerken dakika sayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

hatırla bize, neresi gurbet? Rakılı akşamlar, gün batımları. Radyolu akşamlar, gün batımları.

Yeni türkü aslında bu isim çok manidar, bilerek konulmuş. Yeni türkü hiç eskimeyen türküleri söyledi yıllardır ve zamanında da bilerek yeni türkü denmiş. Çünkü türkü eskimez. Onların yaptığı o modern altyapılarla falan hala bakın bize neleri yaşattırır. Dinlerken böyle kursağım düğüm düğüm oldu. Ya bir devir bitti, o günleri mumla arıyorum diyenler. Ya Melih Cevdet Anday çok enteresan tabii, hem eserleri, tiyatro oyunları falan, ama yazdığı şiirler de öyle de. Telgrafhane diye bir şiiri vardır. Telgrafhane der ki, uyuyamayacaksın. Memleketin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden halimiz, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku girmez ki, uyuyamayacaksın. Bir sis canı gibi gecenin içinde, ta gün ışıyıncaya kadar, çan çan çan vakur, metin, sade çalacaksın. Sen bir telgrafhane gibisin, uyuyamayacaksın.

0: Efendim bugün haftayı açtık sizinle. Saat 17'den beri yayındayız. 19.36 oldu. Şöyle mesajlarınızı bir toparlayayım. Eski öğretmenlerini mumla arayanlar. Ben yılları maziye sen yarına doğru say. Bak diyor ki İrfan diyor daha başka ne kötü olabilir diyorum. Sonra ağlayıp sızlandığım her geçen günümü bile mumla arıyorum demiş. O yüzden bugünün kıymetini bilin. En kötü günümüz böyle olsun lafı boşuna söylenmemiş. Yani. Vallahi bildim. Bir mesaj vardı nerede? Ah be İrfan ben Murat Gündoğdu. Asıl kaybolan ahlakı mumla arıyoruz demiş. Bakayım şuna bir bakayım efendim.
1: Eyvallah İrfan'ım gençliğime gittim.
0: Güzel oldu mu?
2: Az önce Antalya'dan bir abimiz güzel bir mesaj yolladı. Hı-hı. Ona çok selam söylüyorum. Hı-hı. Bizi duygulandırdı. Mesajımızı ona iletirseniz çok sevinirim. Ya. Ellerinden öpüyoruz bizden büyükse. Küçükse de gözlerinden öpüyorum.
0: Eyvallah. Mumla arıyoruz eski günleri sevgili dinleyenler. Hafta sonu gördüm. Ben de yayınımı almıştım. Zerrin ablayı, Zerrin Özer'i çok severim. Onun ablasıydı Tülay Özer. Hem televizyon programı hem radyo programı almıştım Tülay ablayı. Mesela onun da şarkıcılığı çok eskidir. Ama Zerrin abla kadar çok tanınmadı. Belki de bilmiyorum kendisi çok geri planda tutmayı sevdi. Kaybettik Tülay ablayı, Tülay Özer'i. Onunla veda edeceğim.
3: İrfancığım yağmur duasına çıkıp da kocayı orada unutan var mı? Bu havalar düzelmedi bir türlü.
0: Mumla arayanlar burada mı efendim?
4: İrfan hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Sensiz bu yol çekilmez. İyi ki geldin.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Geldim gidiyorum ama artık yani.
5: Merhaba İrfan.
0: Selam canım.
5: İrfan'ım mumumu kaybettim. Mumla arıyorum. Hükümsüzdür.
0: Mumumu kaybettim. Mumla arıyorum. Diyor. Eski okulları, eski eğitimleri mumla arıyoruz diyenler çok varmış. Şimdi gördüm. Şu parayı mumla arayacağım ama muma verecek bile param yok diyor. Yusuf abi. Bunları yeni okuyorum yalnız. Yoğundu bugün program gördünüz yani. Bunu açmış mıyız?
6: İrfan iyi yayınlar. Düşünsene İrfan 13-14 yaşındasın. Kimseye eyvallahın yok. Kendi paranı bile kendin kazanıyorsun. Hmm. O zamanlar mumla arıyorum be İrfan. Ya. Hatta mumu bile mumla arıyorum be artık.
0: İrfan kardeş ben de Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunu hatırlayanı mumla arıyorum. Muhsin abi selam olsun. İşte bu şarkı Tülay ablanın şarkısıydı. Tülay Özer gidiyorum dedi ve gitti. Üstüne nurlar yağsın.

0: Güle güle Tülay Özer. Malatya'yı da çok severdi. Çok, çok. Diyor ki laftan anlayan, işini gerektiği gibi yapan personeli mumla arıyorum demiş. Suat Bey göndermiş.
1: İrfan'cığım merhaba.
0: Merhaba canım.
1: İyi cumalar, hayırlı cumalar.
0: İyi bayramlar. Pazarlar. İyi bayramlar.

0: Canım var olsun.
1: Sağ ol.
0: Hepsini sayayım. Daha ne sayayım?
1: Daha ne sayacaksın tabii.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Canım
0: Biliyorum
1: benim.
0: Biliyorum zaten benim bahanesi kullandığım için bir türlü müsait olamadım.
1: Ya canımsın.
0: Seviyorum seni.
1: Eyvallah. Sevilirsin. Bir yıldız daha kaydı.
2: Efendim iyi yayınlar kardeşim. Nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkürler.
2: Hayat nasıl gidiyor Efendim? Vallahi biz Kayseri'de 4 gündür yağmurdan gözümüzü açamıyoruz.
1: Çok fena,
2: gerçekten
1: değil mi?
2: Bu imamı, yağmur duasına çıkaran imamı bulsunlar da kardeş. Şu havaları tamamen normale döndürsünler. Ha, mum meselesine gelince kardeşim. Vallahi ben fabrika dolusu mum tükettim kardeş de. Hangisini arayayım onu bilemiyorum şu anda.
1: Nasıl güzel anlatmış az önceki şiirde diyor. Evet efendim, telgrafhane gibiyiz. Bugün o kadar iyi geldin ki, o kadar iyi geldin ki inanılmaz. İyi ki varsınız diyor. Yaşadıkça sar. Tülay ablamıza. Ah, ah, nur içinde yatsın demişsiniz. Tülay Özer'in yaptığını yapmak zorunda değilsin. Kal bizimle İrfan sen diyorum bak. Öyle yazmış. Gidiyorum. Yok daha gitmiyorum, daha son bölümümüz var. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Sen istedin, gidiyorum. Eller... Sen istedin bir part daha kalıyorum ya burada. Biraz sonra final için buradayız efendim. 0549 204 014.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Mayıs pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik düşüşle 14.370 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
5: Reklam. Her şeyim var annem.
6: Derdim var.

0: Doğum günü hediyeleri pazarlamada.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr, pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Anne!
8: Anne!
7: Anne!
9: Anne! Anne!
10: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fakir, Hausgeräte.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
14: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
15: Sana yakışanı tak.
16: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
17: Reklam.
18: Radyo D.
19: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: radyo makinesi.
1: Ve Sıla'nın da bu son şarkılarından kötü kötü sözleri dokunur. Vallahi kızmayın bana sevgili dinleyenler. Böyle eski kafalı değil. Bugün biraz eskici gibiydim ama mumla aradık. Gerçekten bazı şeylerin eksikliğini yaşadığımız için. Gerçekten böyle. Az önce Erdinç abi aradı bizim Demirören Medya'dan. Bu arada çok geçmiş olsun. Canan Hanım şu an hastanedeler. Ufak bir operasyon geçirecek. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O da diyor mesela hafta sonu işte sahneme gelen benim İstanbul'daki ilk patronlarım işte Tarkan Ahmet falan dedim ya. Bizim eski dostlarımız diyor. Onunla Erdinç abiyle konuştuk. Ne güzel zamanlarmış. Yani eğlence sektörünün yani o sahne adabının her şey daha kaliteli. İnsanlar bir mekana giderken bile ne kadar dikkatliymiş falan. Ama bazı şeylerin böyle yokluğunu yaşadığımız için o eksikliği içimizde bir yumru sevgili dinleyenler. O yüzden de Kenan Doğulu'nun dediği de doğru. Misafirlerimiz geliyor akşam ne yapalım diyorlar. Bir şey yapamazsınız, yemeği yersiniz sonra geri dönersiniz lafı falan. Bunlar böyle son zamanlardaki açıklamalar. Mumla aradığımız şeyler. Ama mesela ben bizim Radyo D'nin saat 22'de sahne programını açınca o eski günlere dönüyorum vallahi bak. Söyleyeyim. Yani Fatih abi, Fatih Uslu öyle güzel bir playlist hazırlamış ki. Sahne programımız hafta içi her gün saat 22'de. Sizi bir zamanda yolculuğa çıkarıyor. Haberiniz olsun. Muhakkak dinleyin. Candan diyor ki yol boyunca kulağım sendeydi İrfancığım demiş. Abi vallahi şaka bir yana tuşlu telefonları mumla arıyorum demiş. Bu akıllıları bizden çok şey götürdü. Aklımızı götürdü bu ya. Vallahi mumla aradığımız çoğu şeyi aldı gitti bizden demiş. Özkan'ım canım benim.
2: Bir de adam gibi adamları vallahi mumla arıyoruz be.
1: Ya. Kalmadı değil mi? Efendim geldik kavuştuk iki günlük aranın ardından. Böyle 80'lerde 90'larda... Çocuk olmuş, genç olmuşlarla yayın yaptığımın farkındayım ama araya bugün abi işte bir kızla tanıştım, bir teklif edeceğim falanlar filanlar geldi. Onlardan birisi bir büfeci kardeşimiz bana mesaj atmış. Vallahi bilmiyordum abi hangi tür şarkılar çalıyorsun. Hiç olmayan rap şarkıları istedi ya. Dedim senin için yükleteceğim, merak etme. O kardeşim de bana yazsın Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan'a. Abi bu şarkıları bak kıza açılacağım ha desin. Onları yükletelim. Bizim gibi bazı değerlere sahip çıkan kardeşlerimiz bizden sonra gelir mi bilmiyorum ama bu memleketin de en büyük eksikliği o olur. Bir şeylere böyle sahip çıkma, değerlere sahip çıkma, bu bir bayrak yarışı. O bayrağı eline alıp hangi gençlerimiz acaba layıkıyla, hani yaptığı iş ne olursa olsun, mesleği ne olursa olsun, o bayrak yarışında o bayrağı layıkıyla elinde dalgalandırabilir mi? Bu kaygılar hepimizin kafasında var. Hangi gencimiz? Tabii ki de hani yumurta dayanınca bazı şeyleri yapıyoruz. Yani görüyoruz onlar var ama böyle ortalıkta görmeyince o değerlere sahip olan gençlerimizi bu yaralıyor biz maalesef. Şimdi deminden beri bir yapay zeka ile bir şarkı yapılmış. O istendi. Bir daha sevmek yok. Bunu çalarım tamam. Efendim Zeki'ye çok teşekkürler. Teknik Masa'da Radyo D emekçilerine çok teşekkürler. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden sohbete, dostluğa oradan devam edebiliriz. Ki ediyoruz da hafta sonu çoğunuzla oradan konuşuyoruz. Ben bir tane kalp bile koysam mesajlarınıza varlık gösteriyorum yani bir şekilde. Radyo'da da makina, radyo. Bir dinleyicimiz de bana Mira niye evden çıkamıyor kendi? Ya o Mira yeni doğum yaptı, o yüzden ya. O yüzden. Onu da cevaplayayım. Bakayım.
0: Şöyle 40 dakika, 1 saat programı uzatan İrfan abi de mumla arıyoruz.
1: Onu Fatih Uslu uzattığı için artık uzatmıyoruz. Artık. Dakikası bak, size dalıyorum bazen. Reklamı falan böyle unutuyorum böyle yani. Sizin yüzünüzden. Adam programı 3 saate çıkardı, hala uzat diyorsun ya. Olacak şey mi? Lan ne yapalım, sabah akşam mı yapalım? Ya? Radyoda da makina, radyoda da. Radyoda da makina, radyoda da. Radyoda da makina, radyoda da. Ölüm ölüm arkadaş. Bakayım şöyle, şu köşkün sahibi de ölecek. Şu horoz da demiş Sait Faik Abası Yanık. Ölüm var, ölüm diyor. Arkadaş, şu köşkün sahibi de ölecek, şu horoz da. Sait Faik Abası Yanık. Oya abla göndermiş. Oya Altın Çapa.

Hafta içi her gün saat 17-20 arası buradayız efendim. Türkiye'nin en değerli dolusunda. Her saat başı radyomuzda biliyorsunuz. Farklı tatlar sizinle. Yarın 17'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık efendim.

0: selam.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Radyo ne?
1: Sıradaki şarkı retroyu bahane edip sevgilisine trip atanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde

0: Radyo D. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
3: Ahmet Hakan'la tarafsız bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Herkese merhaba, ben Zeynep Bastık. Radyo D'de şimdi sıra benim şarkımda.

0: Yoldeyden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: haftadaki şarkı bugün de bitti çok şükür diyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Ön bizim için

0: Merhaba, ben Bahadır Tatlıöz. Radyo D'de şimdi sıra benim şarkımda.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe

0: Radyo D.
1: Türkiye'de ilk kez sahne, akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo D.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol. Bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

0: Radyo'da.
1: Bu akşam yine en ön sıradasın.
0: Sahne.
1: Radyonun sesini aç.
0: Radyo'da.

size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman çıkmaz.

0: bir kalp size takılmışım.
1: Gözlerini kapat, hayal et. Sahne tam önünde. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.

iken duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım, meyhanelerde sakiler derman olmadı.

0: yürekte, yürek sende kaldı, al da gel. Radyo Ne?
1: Sıradaki şarkı paylaşım yapıp beğeni sayısına takılanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.